Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Biricik Önder, insanlığın üstadı, insanlığın lideri Hayber yolunda. Haydar-ı Kerrar Hayber yolunda. Şah-ı Merdan Hayber Kalesi'nin kapısını kalkan yapan Hayber yolunda. Hicretin 7. yılında Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den 2 ay sonra savaş hazırlıkların yapılmasını beyan ediyordu. Şerefli arkadaşlarına hazırlıklarını yapmalarını istiyordu. Hedef Hayber'di. Medine'den 180 kilometre kuzeyindeki Hayber'i hedef gösteriyordu. Arap Yarımadası'nın en önemli yerleşim merkezlerinden biriydi. 7'si büyük olmak üzere birçok kale ve burçlar topluluğunun ortak ismi Hayber'di. Hayber İbranice'de kale anlamına geliyordu. Hayber büyük tarım alanlarına sahipti. Hurma bahçeleri ve üzüm bağları ile meşhurdu. 10.000'in üzerinde ordu çıkartabilecek kadar büyük bir nüfusa sahipti. Halk zengindi. Hayber Yahudilerin zenginlikleri savaş araç ve gereçlerine de yansımıştı. Son derece güçlü bir askeri donanıma sahiptiler. Ayrıca Araplar tarafından bilinmeyen mancılıklara da sahiplerdi. Her şeyden önemlisi son derece sağlam kaleleri vardı. Peygamber Efendimiz hedef Hayber buyuruyordu. Zira Hayber Mekke'den sonra Müslümanlara düşmanlığı merkez haline gelmişti. Medine'den kovulan Beni Nadirliler Hayber'e gelmişlerdi. Onların gelmesiyle Hayber tam anlamıyla Müslümanlar için fitne fesat yuvası haline dönüşmüştü. Hendek Savaşı'nın arkasında Hayber Yahudileri vardı. Önce Mekkelileri kışkırtıyor, organize ediyorlar, sonra Katafalınları, Sakiflileri, Ehabişlileri organize ediyorlardı. Müslümanların üzerine yürümeleri şartıyla Hayber'in bir yıllık hurma ürününü vaat ediyorlardı ve 10.000 kişilik bir orduyu oluşturuyorlardı ve Medine üzerine yürüyorlardı. Bu dev ordu Müslümanları silindir gibi ezecekti, yok edecekti. Böylesi devasa bir ordunun oluşumunda en etkin olansa Hayber Yahudileriydi. Bu durum Hayber üzerine yürümeye, savaş açmaya yetip artıyordu. Beni Kureyze Yahudileri Hendek Harbi'nde Mekke müşrik ordusunun safında yer alıyordu. Müslümanları arkadan vuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyor, Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlılara kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyordu. Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlıları kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Ama bunu başaramıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den Medine'ye geldiğinde Hayber için hazırlıkları başlatıyordu. Hazırlıklar olurken bir şey dikkat çekiyordu. Çevredeki kabileler de hazırlıklar yapıyordu. Umre yolculuğuna katılmayanlar büyük bir coşkuyla Hayber için hazırlık yapıyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz sadece umre yolculuğuna katılanların hazırlık yapmalarını beyan buyuruyordu. Müslüman olup da umre yolculuğuna katılmayanlar savaşa katılabileceklerdi ama ganimet alamayacaklardı. Bu durumlar ayetlerle bildiriliyordu. Fetih Suresi'nin 15. ayetinde "Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de size katılalım diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz asla bize katılmayacaksınız.
Allah daha önceden sizler için böyle buyurmuştur. Onlar size, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir buyuruluyor. Umre seferine katılmayanlar Hayber Savaşı'na büyük bir arzuyla katılmak istiyorlardı. Umre seferinde büyük tehlike vardı. Mekke müşrikleriyle savaşma ihtimali dahi vardı. Ayrıca bundan bir netice almak da mümkün gözükmüyordu. Kalplerinde dünyevi kaygıların ağır bastığı kimseler Umre seferinden uzak duruyorlardı. Ama Hayber seferi çok başkaydı. Hayber zaferle sonuçlanırsa büyük ganimetler elde edilirdi. Hayber Arap Yarımadası'nın en zengin bölgesiydi. Haliyle ganimetlerin büyük olacağı belliydi. Bilinen bir husus vardı. Müslümanlar girdikleri savaşlardan zaferle çıkıyorlardı. Müslümanlar savaş konusunda ciddi boyutlarda tecrübeler elde etmişlerdi. Hayber Savaşı'nda Müslümanların zafer elde edeceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ganimetler büyüktü ve zafer yakın gözüküyordu. Bu durum Umre seferine katılmayanların iştiyaklarını, iştahlarını artırıyordu. Ama ayetlerle Umre seferine katılmayanlar umduklarına ulaşamayacaklardı. Mekke'nin liderleri Hayber'e hazırlık yapıldığını duymuşlardı. Peygamber Efendimiz'in Hayber'e yürüyeceğini, Hayber Yahudileriyle savaşacağını öğrenmişlerdi. Mekke liderleri bu haberi duyunca hayret içinde kaldılar. Tam bir şaşkınlık yaşadılar. Hayber gibi 10 bin savaşçısı olan bir toplumun üzerine yürümek son derece tehlikeliydi. Bir de sağlam kaleleri vardı. Yol vermez, içine girilmez kaleleri vardı. Mekkeli müşrikler bunun tam bir çılgınlık olduğunu, kendi elleriyle kendilerini ölüme götürdüklerini söylüyorlardı. Bir taraftan da peygamberin son derece akıllı olduğunu ama böyle büyük bir yanlışı nasıl yapabildiğini dile getiriyorlardı. Önce şaşırsalar da hayret etseler de sonra seviniyorlardı. Artık Muhammed'in sonu geldi diyorlardı. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyorlardı. Bir an evvel Hayber Savaşı'nın olmasını temenni ediyorlardı. Hayber Savaşı'nda dananın kuyruğu kopar diye seviniyorlardı. Hayber'e hazırlık vardı. Bu gizli de tutulmuyordu. Haber dalga dalga yayılıyordu. Hayber Yahudiler de duymuştu. Biraz şaşkınlık, biraz alay konusu yapmışlardı. Hayber üzerine ne ile gelebiliyorlar diye biraz şaşırmışlardı. Sonra alay almışlardı. İnanmamışlardı. Muhammed'in hazırlık diye bir gösteri yaptığını dillendiriyorlardı. Haberin asla gerçek olamayacağını, bu habere ancak gülünüp geçilir diye bakıyorlardı. 10 bin ordusu vardı. Yüksek teknolojisi vardı. Kalelerde mancılıkları vardı. Çelikler misali kaleleri vardı. Arap Yarımadası'nda hiçbir güç böyle bir yapının karşısına çıkamazdı. Çıkacak olursa kendinin sonu olurdu. Ama iş Hayber Yahudilerinin düşündüğü gibi, alaya aldığı gibi değildi. Haberin doğru olduğu öğreniliyordu. Güçlerine güç katmak için katafanlıları da devreye sokmak istiyorlardı. Onları da kışkırtıyorlardı. Müslümanlar Hayber'e yürüyordu. İslam ordusu 1600 kişiden oluşuyordu. 200 atlı, diğerleri piyadeydi. 20 kadar da sahabi kadın vardı. Hazreti Ümeyye binti Kays radıyallahu anh, ya Resulallah, izin ver biz de gelelim. Savaş sırasında yaralıların tedavisini yaparız, su ihtiyaçlarını karşılarız diyerek, kadınların sözcülüğünü yapıyordu.

0: O coğrafyanın en çetin ordusunun üzerine yürüyordu. Yolculuk uzundu. Sıcaklık şiddetliydi. Haliyle son derece yorucuydu. Ama bütün bunlara rağmen yolculuk çok farklı cereyan ediyordu. Müslümanlar savaşların tedirginliğini üzerlerinden atmışlardı. Karşısındaki ordunun sayısı çok fazla da olsa onlar bunu mesele etmiyorlardı. Hendek Savaşı bitiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyordu. Bir daha müşriklerin Müslümanlar üzerine gelemeyeceği ve Hudeybiye'den sonra da büyük bir fetihin muştusunu haber vermişti. Onlar şimdi Hayber üzerine yürüyorlar. Hayber'in zaferlerle sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yolculuk bir sevinç, bir neşe içinde geçiyordu. Şiirler okunuyor, marşlar söyleniyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından sesi son derece güzel olan Amir bin Akva'yı çağırıyordu. Ondan marş okumasını istiyordu. Amir, hendek kazılırken Peygamber Efendimiz'den duyduğu şiiri güzel bir tarzda okumaya başladı. Yemin olsun ki Allah yardım etmeseydi doğru yolu bulamazdık. Zekat veremez, namaz da kılamazdık. Allah'ım, hatalarımızı bağışla. Canımız sana feda olsun. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit eyle. Bize sükunet ve sabır ver. İslam ordusu amirin söylediği marşla coşuyor, ona eşlik ediyorlardı. Marş bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amir'e radıyallahu an Allah sana rahmet etsin diyerek takdirlerini bildirdi. Yolculuk latif bir iklimde sürüyordu. Müslümanlar sıklıkla tekbir getiriyor, yer yer bireysel tekbirler, yer yerde hep bir ağızdan tekbirler getiriyorlardı. Tekbirler dağlarda yankılanıyor, ovalarda, vadilerde yankılanıyordu. Sanki yeryüzü Allah'ın ordusu olarak hareket ediyordu. Hep bir ağızdan tekbirler gönülleri daha bir coşturuyor, tekbirler kesintisiz devam ediyordu. Peygamber Efendimiz arada bir müdahale ediyor, "Yapmayın, kendinize acıyın," buyurarak kendilerinin yorulmasına gönlü razı olmuyordu. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin olarak dua vardı. Neredeyse hayatının merkezinde dua vardı. Dua, Rahman-ı Rahim ile kulun içli içli konuşmasıydı. Bu yolculukta, Hayber yolculuğunda Peygamber Efendimiz sanki bir dua iklimine girmişti. Belirli aralıklarla dualar ediyordu. Hem savaşa ilişkin dualar hem de hayatın genel akışına ilişkin dualar ediyordu. Peygamber Efendimiz bütün varlığıyla Rabbi Rahim'ine yöneliyor, öylece dualar ediyordu. Bir duasında "Allah'ım, geleceğe endişelenmekten, geçmişi tasalanmaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, çimrilikten, korkaklıktan, bel büken boştan, zalimlerin zararından sana sığınırım," buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, şerefli arkadaşları o duaları hemen ezberliyor ve birbirlerine bir muşlu ikliminde ulaştırıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaların en can alıcı olanlarını yapardı. Duaların en güzeli onun dilinden dökülürdü. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmet

Özlem beyaz bir gül açar bağrında. Mevsimlere dokunan tebessümün sıcağı, sana doğru akmayan ırmağın sığlığıdır. Gariplerin hüzünle alevlenen ocağı, sana doğru süzülen damlanın çığlığıdır. Maskesi çocuklara aldatıyor ömrümün. Uyku çıkmaz sokağın beynine vuran ağrı. Uğursuz ellerimde sararıp solmuştu dün. Bugün bütün çiçekler açıyor sana doğru. Yine geçtim o kanlı badireler şehrinden. Salyangoz işgaline direnen kalmamıştı. Çeşmeler simsiyahtı günahların kirinden. Senden kopan hiç kimse bahtiyar olmamıştı. Aşkının büyüsüne kapılan kertenkele, kabuğunu sıyırmak için yollara düştü. Çevresinde acılar biriken bir heykele, beddua göklerinden bulutlar kara düştü. Ölülerin sessizce uyandığı o yerde, ihtiyar olmamıştı sana varan bedenler. Ayrılık yine meyus, kıvranıyor kabirde. Bakmamışlar yüzüne yalnız sana gidenler.

dinle de yıldızları, şu hutbeyi şiirinine, Name-i Nuri'ni Hikmet bak ne takrir eylemiş. Hep beraber nutka gelmiş, hak lisanıyla derler. Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına, birer Burhan-ı Nurefşanız, vücudu saniyat. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zeminin yüzünü yaldızlayan nazenin mucizatı çün melek seyranına, bu semanın arza bakan, cennete dikkat eden binler mudakkik gözleriz biz. Tuğba-yı hilkatten semavat şıkkına, hep kehkeşan ahsanına, bir Cemil-i Zülcelal'in desti hikmetle takılmış pek güzel meyveleriyiz biz. Şu semavat ehline birer mescidi seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz. Bir Kadir-i Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harikayı sanat halikane, birer nadire-i hikmet, birer dahiye-i hilkat, birer nur alemiyiz biz. Böyle 100.000 dille 100.000 burhan gösteririz, işittiririz insan olan insanı. Kör olası dinsiz gözü görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize musahharız, müsebbihiz, zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Birer meczuplarız biz.

Amerika bilgini White maymunun beynini uzun süre yaşatabildi. Bu mesele ile ilgili olarak beynin transplantasyonu meselesi üzerine dünya filozofları arasında büyük tartışmalar oldu. Yani birinin hafızasını başka birine küçürmek. Bu çok büyük faciaydı. Elmide bu cür ihtiralar, bu cür keşifler insanlığa karşı çevrilmiştir. Ve buna göre de ben bu münasebetle yazdığım baş şiirini size okuyorum. Ne garip alemdir zamanımızda idrak tabiatla yarışa girmiş. Böbrek de, yürek de, kulak da, göz de bedenden bedene köçürülürmüş. Makine sahibi gerek olanda kırılmış kısmı alır dükkandan. Diyorum insanın azaları da eczanede satıldı belki bir zaman. Az mıdır insanın meğer dertleri? Bu da beşer için yeni tehlike. Hazır fikirleri, düşünceleri başlara doldurup sattılar belki. Böbreği, yüreği değişmek asan. Ya başı, bu yerde bir kadar dayan. Her şeyi değişir, ahı baş, beyin. Baş, kendi başları nasıl değişsin? İnsanın adına, şeref şanına acaba gelmez mi bundan bir leke? He bir cahil güvenip öz imkanına dahinin başına göz dikti belki. Ey doktor, gücüne inansan da sen bu yükü başına hiç götürme gel. Ayırıp insanı öz aleminden ana tabiatla bahse girme gel. Doktor, tabiatı gel hakim sanalım. Hifsedelim sesin yüz ahengini. Gücümüz yetse de gel pozmayalım ana tabiatın öz ahengini. Dahinin beynine beyni kanadı birden. Cahil de kazaya düştü aynı gün. Cahilin başını öz bedeninden ayırdık dahiyi yaşatmak için. Ne diyelim? Kim öldü? Dahi ya cahil? Kime matem tutsun kısım kardeşi? Dirilen kim oldu? Bu kesir değil. Dahinin bedeni, cahilin başı. Dahi yaşayacak bir cahil gibi. Kimi aldatırız burada biz gibi? Kimi? Cahilin başıyla, düşüncesiyle yaşayan o dahi yine dahi mi? Nerede o evvelki akide, meslek? Eğer fikri yoksa kendi sağ mıdır? Yaşamak hatrine fikri değişmek, gayeni değişmek yaşamak mıdır? Belki. Hakikat ummadım bin yüzlü belkeden. İnkarla tasdikin arası belkidir. Yalanın doğrunun bütövü güzeldir. Gerçeğin yarısı parası belkidir. Güzeldir. Gerçeğin yarısı parası belkidir. Belki

Hakikat yüzünün karası belkidir. Şüpheler ezelden düşmeni gözümün, arzuya eriştir meyvası dözümün, sorkumda alışan kehlibar üzümün, şiresi şaraptır, korası belkidir. Uymasın uykuya şekerce uykular, uyanın arzusu hiç olur yok olur. Mertlerin eveti yahut da yoku var. Namerdin korkakın tanrısı belkidir. İnanca kurbanım, inada kurbanım. İnamın verdiği kanata kurbanım. Kanatım var ise hayata kurbanım. Bu hayat aşkının...

Ruhuma efsun olarak sor hali perişanımı, saysın geceler. Geldiğim kapına kaç kere mahzun olarak, hicrana boyandı yanarak ahım ile. Dost bahçesinin gülleri dilhun olarak, kahreyleme ey sevgili, şad eyle beni. Görsen ne çıkar bir kere memnun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap, ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Kıl Arif'e bir lahza nazar ile, lütf ile sen. Al canımı da emrine merhun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap, ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Ta haşre kadar böylece mecnun olarak.

açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına yakma ya Rabbi.

yolunda kaim kullara bağışla. Rızana giden yollara bağışla. Arşına açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Secdeye kapanan başlar hürmetine, aşkınla sızlayan döşler hürmetine, gecelerde dökülen yaşlar hürmetine, gazabınla bize bakma ya Rabbi. Uhud'da yarılan yüze bağışla, Miraç'ta gören göze bağışla, o anda geçen söze bağışla, sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Cemi peygamberlerin canı hürmetine, cihar-ı yar-ı güzinin dini hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla, Fatma-tü Zehra adlı kızına bağışla, yetim yetemanın yüzüne bağışla, huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelam hürmetine, Mekke, Medine'deki alem hürmetine, arş, kürs, levh-ü kalem hürmetine, sualde fazla sıkma ya Rabbi.

yazılana bağışla. Din uğrunda kan döken gazilere bağışla. Kerbela'da can veren kuzulara bağışla. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Seherde açılan güller hürmetine, zikrinle dönen diller hürmetine, rükuya bükülen beller hürmetine, hacalet narına,

cahimin içine sokma ya Rabbi. Gazabınla bize bakma ya Rabbi. Sırattan aşağı dökme ya Rabbi. Suçlarımızı başa kalkma ya Rabbi. Sualde fazla sıkma ya Rabbi. Dinsizlerle nara sokma ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi. Huzurunda boynumuzu bükme ya Rabbi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حساب

قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.

يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى

بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

صلوات وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَن

عروشها فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد.

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخل

ta ki zaferden geçeriz. Zulmet bizi engelleyemez, bahr ile berden geçeriz. Bir gün ağrır tan yeri, mehterle seherden geçeriz. Dünyamızı zulmette koyanlar şebi yeldada kalır. Milletle beraber yürüyüp ta ki zaferden geçeriz.

Kıyamet. Bir zülziletil arz ile yoksul kırılır, bay kırılır. Heyhat, güneşin nurları bir anda söner, ay kırılır. Yok faydası feryadımızın, emrine teslim oluruz. Gökler kapanır yerlere, bir lahzada bin

başka varım kalmasın. Ben yanarken zar-ı giryanım da yansın, dilde zarım kalmasın. Varsın iflas etti densin, el sevinsin. Elde karım kalmasın. Ömrümün her lahzasından şadümanlık zail olsun, gam yemem. Her şeyim talan edilsin, Halikimden başka varım kalmasın. Önder, ben şerh edeyim halimi bir cümlede, sen güftemiz ol. Nameyle yürekler dolu versin coşarak, bestemiz ol. Duygum bu asil milletimin güftesidir, bestesidir. Millet ile misralaşalım, sen ise bercestemiz ol. Ezansız kalacaklar. Korkar dururum, hırsa esaretle izansız kalacaklar. Piri denilen hırs ile yanmış gibi cansız kalacaklar. İzansıza ruhsuzluğu anlat bakalım. Anlatamazsın. Bunlar çekilir sineye. Heyhat ki, ezansız kalacaklar. Ayasofya'm, Ayasofya'm, ne eşin var ne de emsalini gördüm. Beni ihmal edenin sendeki ihmalini gördüm. Göğe ser çekmede ahında alemler gibi, heyhat. Acırım baktım, zira perişan halini.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Varlığın sırları saklı senden benden. Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. Bizimki perde arkasından dedikodu. Bir indim perde, ne sen kalırsın ne ben. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. İki başımız var, bir tek bedenimiz. Ne kadar dönersem döneyim çevrende, er geç baş başa verecek değil miyiz? Sevgili, bir başka güzelsin bugün. Ay gibisin, pırıl pırıl gülüşün. Güzeller bayram günü süslenir. Seninse bayramları süslüyor yüzün. Sevgilim, ömrü derdim gibi bitmeyesin. Bu sabah bütün cömertliği üstündeydi. Şöyle bir göz atıverdi geçip giderken. İyilik yap, denize at mı demek istedim. Gül yanaklı sevgiliyi saramaz insan. Yüreğine diken batmadan, vurulmadan. Kim bir güzelin saçına dokunabilmiş, tarak gibi diş diş, didik didik olmadan? Gönül, her an sevdiğinin kapısında ol. Her istediğini onda ara, onda bul. Aşk tavlasında hileye kaçma kalleşçe. Canını koy ortaya, soyulursan soyul. Dostunu erkekçe seven kişi, pervane gibi özler ateşi. Sevip de yanmaktan kaçanların masal anlatmaktır bütün iş. İnciyi isteyen dalgıç olacak. Var yoku dosta verip dalacak. Nefesi avucunda, canı göğsünde, ayağı baş olacak, başı ayak. Ey güzel, sen ki bana derdi derman edensin. Şimdi çekil önümden diye ferman edensin. Senin yüzün canımın kıblesi olmuş bir kez. Ne yapsın? Kıble mi değiştirsin bu can? Ne dersin? Yüzümde pırıl pırıl sevinç gördüğün gün, nice konakları yıkılmıştır gönlümün. Dalgıçsan gözlerimin denizine dal. Bak, dibinde mahzun bir deniz kızı görürsün. Uğrunda dertlere düştüğüm sevgili, bir başkasına tutulmuş, o da dertli. Derdimin dermanı kendi derdinde. Hekim hasta olunca kime gitmeli? Babam, benim halimden haber sorarsan, bir çift sözüm var sana yürekten. Sevginle gireceğim toprağa, sevginle çıkacağım topraktan. Yüreğim, kimselerden ihsan dileme. Bu amansız felekten aman dileme. Bil ki derman aradıkça artar derdin. Derdinle haldaş ol, derman dileme.

0: Âl-ü İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşit gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük

yaralı bir kalbin anne dilekçesi, ayrılık duygulara vurulmuş kelepçesi. Gitti şefkatli eli, muhabbetli öpüşü. Anneymiş görmek çok zor, sonsuza dek o düşü. Beklenmedik bir anda veda etmeden gitti. Sevgi dolu bu kalpte devasız dertler bitti. Öylesi bir gidiş ki dönüşü yok geriye. Hicran sonsuz taht kurdu, yenilmiş içeriye.

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
6: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetli davet ediyoruz dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. Lem'a'dan Hikmetül İstiaze'den okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halk eylesin. Bir ömür boyu bizi nurlarla inşallah istihdam eylesin. İman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin diyoruz. Bugünkü okuyacağımız ders çok kıymetlidir. Hakikaten insanların aklında, aleminde, kalbinde olan suallere çok mühim cevaplardır. Özellikle ehli dalaletin, ehli küfrün, ehli ilhadın, ehli imana hücum ettiği bir sualdir. Hususan şeytanların yaratılmasındaki hikmetler, efendime söyleyeyim, ehl-i dalaletin Kur'an'da nasıl bahsediliyor, ehl-i dalalet, efendime söyleyeyim, ehl-i iman nasıl Cenab-ı Hakk'a isnat ediyor, bunun gibi böyle mühim meseleler var. Bugün inşallah birinci işaretten okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak feyizdar eylesin, hissedar eylesin bu dersimizi. Sadece Antep'te değil, Güneydoğu'da değil, bütün kainatta inşallah böyle muhtaçlara ulaştırsın diyoruz. Yani tek derdimiz budur. Tek tesellimiz de bu dersleri dinleyen insanların böyle nurlara karşı alaka peyda etmesi, Risale-i Nurları okuması, imanlarını kuvvetlendirmesi, imanlarını takviye etmeleri inşallah. Hikmetül İstiaze, Euzubillahimineşşeytanirracim, sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi euzu bike min hemezat şeyatin ve euzu bike Rabbi en yehtarun. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteberrik bir surette, 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret. Sual: şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir methalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfir ettikleri halde hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? El cevap: hikmeti ve sırrı şudur ki ekseriyeti mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ve ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet, bütün azay esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insana mazhar eder. Onun için et-tahribu eshal durubu emsal hükmüne geçmiş. İşte bu sırdandır ki ehli dalalet hakikaten zayıf bir kuvvetle ve kuvvetli ehli hakka
7: pek kuvvetli ehlaka bazen galip oluyor. Fakat ehlakın öyle muhkem bir kalesi var ki, onda tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler, وَالْاَقْبَةُ لِلْمُتَّقِينَ sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hazin, şeriat Muhammediye ve sünnet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam'dır. Evet, en baştan geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim sırrına dairdir. Şimdi biz her vakit, her an, hayırlı işlerimizde, ibadetlerimizde, değil mi? Herhangi bir yere adım attığımızda, girdiğimizde, çıktığımızda, bir işe başladığımızda ne yapıyoruz? Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Bakın, çok ince bir sır var. Besmele'ye başlamadan önce Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz yani. Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Sırrına dair. Şimdi burada bu sırrı açacak üstadımız. Yani neden ehl-i iman, neden Müslümanlar sürekli şeytandan, şeytanın avanelerinden, şeytanın vesveselerinden, efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'a sığınıyorlar. Evet. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Neden Cenab-ı Hak sürekli bizi şeytandan, efendime söyleyeyim, uzak durmaya, şeytandan, şeytanın vesveselerinden uzak durmaya Cenab-ı Hak teşvik ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ شَيْطَانِ. Ne diyoruz? Allah'ım, şeytanın her türlü vesvesesinden sana sığınırız ya Rabbi. وَعَوْذُ رَبِّكَ اَنْ يَحْتُرُونَ. Allah'ım, biz sana sığındık diyoruz ya Rabbi. Şeytandan, şeytanın vesveselerinden, şeytan oyunlarından, şeytan tuzaklarından. Bunu açabilirsiniz, çok geniş. Yani şeytan ve şeytan oyunlarından, tuzaklarından, vesveselerinden biz sana sığınıyoruz Allah'ım. اَنْ يَحْتُرُونَ. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. Bak, bu bir sırdır. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret, sual. Önce suali anlamak lazım. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı halde hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mahasinleri, ehl-i hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekeh çirkinlikleri, ehl-i daletin de tenfir ettikleri halde, hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Çok önemli bir sual, değil mi? Şu an gençler bu suali aramak için internetlerde, kitaplarda, efendime söyleyeyim, değişik yerlerde araştırmaya girmişler. Bakın, şeytanın kainata yaratmasından hiçbir methali yok. Yani şeytan, bakıyorsunuz, zahiren hep şer, hep tahrip, hep yıkma, ehl-i imanı insanları cehenneme sürükleme, ebedi hayatları, değil mi, karartma, efendime söyleyeyim. Şeytan kainata icat cihetinde, efendime söyleyeyim, bir methali yok. Bir faydası yok. Zahirinde bir faydası yok. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehl-i hakka taraftar. Biz ne diyoruz? Ehl-i iman inayet altındadır. Ehl-i iman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, rahmaniyetine nedir? Her vakit muhtaçtır. Biz neden Bismillahirrahmanirrahim diyoruz? Üstadımız yine bunu anlatıyor. Efendimiz Rahman hangi manaya bakar? Rahim hangi manaya bakar? Efendim, Rahman bütün kainata külliyetiyle bakar. Rahim daha küçük değil mi böyle? Daha böyle küçük dar dairelerde. Bakın, biz ne diyoruz? Her zaman başımıza bir dert gelse, sıkıntı gelse, bir imtihan olsa ne diyoruz? Ya Rab, senin rahmetini bekliyoruz. Bir musibete giriftar olsak ne diyoruz? Allah'ım, senin rahmetini bekliyoruz. Yani ehli iman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sürekli iltica ediyor. Bir manada ne yapıyor? İstinad ediyor. Bir manada Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Ve Cenab-ı Hak ehli imana, vazifesini yapan ehli imana, Müslümanlara her daim inayetini gösteriyoruz. Değil mi? Üstadımızın duası var. Çok güzel üstadımız. Bakın, üstadımız duasında diyor, ya Rabbi, ne diyor? İnayettir. Rahmaniye, yani inayet imdadiye, Cenab-ı Hakk'ın diyor rahmaniyeti diyor bize tecelli etsin. Allah'ım diyor, inayet imdad imdadımıza etsin diyor. Bakın, Cenab-ı Hakk'ın her daim inayet istemiş. İnayet nedir? Allah'ın hususi yardımıdır. Yani bir kul sıkıştığı an, darda kaldığı an, zorda kaldığı an veya normal halde ne yapıyor? Allah'ın inayetine sığınıyor. Ne diyor? Ya Rabbi, inayetini bizden eksik etme Allah'ım. Hatta bizim Nur Talebeleri Camii'nde öyle bir şey var. Ne diyoruz? Diyoruz, inşallah hususi inayete mazharız. Niye? Çünkü imana ve Kur'an'a hizmet ediyoruz. İnşallah rızık cihetinden, maişet cihetinden, yaşam cihetinden hususi inayete. Allah'ın hizmetinde olan, bu sadece Nur Talebeleri değil, bütün ehli iman. Cenab-ı Hakk'ın yolunda gidenler, Allah ayet-i kerimede ne diyor? Biz, bizim yolumuzda gidenlerin eli, gözü, kulağı, ayağı oluruz. Cenab-ı Hak vaat ediyor. diyor, benim yolumda gidenin dünyevi yükünü alırım diyor Cenab-ı Hak. Benim yolumda değil mi diyen koşanın Cenab-ı Hak diyor dünyevi yükünü alırım, sıkıntılarını alırım diyor. Ya kim ki dünyayı terk etse, Cenab-ı Hakk'ın yoluna feda ise, Allah bütün dünyevi sıkıntılarına kefil oluyor. Bakın öyle bir kefil olan Rabbil Alemin var. Şimdi manayı açalım dağıtmadan. Şimdi kainatta icat cihetine şeytanın hiçbir medhali yok. Ehli iman da Allah'ın rahmetine, inayetine muhtaçtır ve mazhardır. Hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbiktir. Ve Cenab-ı Hak sürekli bakın cennet, Kur'an-ı Kerim'de cennet ayetleri hemen hemen üçte ikisini kaplıyor. Cehennem çok az bir kısım. Cenab-ı Hak sürekli müşebbik, sürekli müşebbik, sürekli teşvik ediyor ehli imanı. Ve ne yapıyor ehli imanı? Ne yapıyor? Müeyyid ediyor. Cenab-ı Hak sürekli teşvik ediyor. Bir tarafta düşünün. Ehli iman Allah'ın rahmetine sığınıyor. Cenab-ı Hakk'ın inayetine sığınıyor ve her şeyin Cenab-ı Hakk'ın geldiğine inanıyor, ümit ediyor. Medar-ı tesellisi var, nokta-i istinadı var, nokta-i istimdadı var. Diğer taraftan şeytan ne yapıyor? Tahrip ediyor, yıkıyor. Efendimizin icat cihetine hiçbir faydası yok zahiren. Evet. Ehli dalet tenfir ettikleri halde, evet burayı bir daha koyayım. Hem daletin müstekil çirkinlikleri, değil mi? Üstadımız bir yerde çok güzel bir yani küfür ve dalalet üzerinde yürümek diyor. Buzlar üzerinde yürümek gibi yani. Buzlar üzerinde mi? Dalalette olan bir insan her an cehenneme düşmeye namzettir. Bakın dalalette olmak değil mi? Aynı zamanda dalalette olmak karanlıkta yürümek gibi yani. Değil mi? Ama yürüdükleri yolu bilmiyorlar yani. İstikballeri üstadımız anlatırken diyor. Sağ ve sol cihetten karanlıklar diyor yani. İstikbal, istikbal karanlık. Geçmiş, elemli. E bu insan nasıl hayattan lezzet alacak? Bakın, ehli dalalet, müstekil çirkinlikleri, ehliden tenfir ettikleri halde ve nefret ediyor, hiçbir şeytan çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Şimdi sır nedir? Bakın, ehli imanın bu kadar noktaya istinadı var, bu kadar noktaya istimdadı var, sığınacak Rabbil Alemin var. Buna rağmen neden şeytan ehli imana galip ediyor? Neden çok defa Müslümanlar ehli iman şeytanın tuzağına düşüyor veya şeytanın vesveselerine düşüyor? Üstadımız ileride bahsedecek. Hatta bazı alimler, bazı zatlarına mı imanın böyle gitmesi dahi yani kebaire girmek, imanın gitmesi böyle çok derin konulara iniyor üstadımız yani. Ama üstadımız diyor ehli iman işte hissiyatına kapılabiliyor yani o anlık şey yapabiliyor yani. Evet, orası ilerleyen zamanlarda. Hiçbir şeytan, şeytan ve şeytan askerleri diyelim neden çok da pek galip ediyor ehli imana? Bu kadar müjde var. Cennetle müjdeliyor ehli iman. Demek Cenab-ı Hak cennetle müjdeliyor. Ebedi bir hayatla müjdeliyor. Cennete en son girecek olan Müslümana dünya kadar bir mülkü saltanat verilecek. Ebedi bir hayatta müjde veriyor. Ve buna rağmen bu kadar müjde vermesine rağmen, efendime söyleyeyim bu kadar teşvik etmesine rağmen neden ehli iman şeytanın vesvesesine, şeytan oyunlarına geliyor? Evet. Ehli hak her vakit şeytan şerrinin Cenab-ı Hak'a sığınması sırrı nedir? Neden biz sürekli وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ شَيَاطِينَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deme her ayetin başına ne yapıyoruz? Eûzü bismi şeytanir racîm. Neden biz sürekli Cenab-ı Hakk'a efendime söyleyeyim şeytanın şerrinden sığınıyoruz? Bunun bir sırrı var. Bir sırrı var. Bir tahassüngah var. Bir tahassüngah. Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman biz ne yapıyoruz? Rahmetin nihayetsiz canibinden kendimizi ne yapıyoruz? Efendim söyleyeyim o sığınağa giriyoruz. El cevap. Şimdi suali düşündük değil mi? Şeytan kainatı icat yerine bir metali olmadığı halde şer ve tahribat yaptığı halde ve ehli imanı bu kadar teşvik edici, bu kadar inayeti, bu kadar rahmeti, bu kadar cennette müjdemesine rağmen neden ehli iman yeniliyor? Ve ehli dalalet tenfir ettikleri halde ve Kur'an'da cehennemle üstadımız, Cenab-ı Hak cehennem tehdit ediyor yani. Halidine fiha ebed ediyor yani. Bak ebedi cehennemle tehdit ediyor. Ve buna rağmen neden ehli iman şeytanın ve şeytanın efendime söyleyeyim ne derler askerlerinin efendime söyleyeyim vesveselerine yeniliyor, ne şey yapıyor. Tatlı bir hatıra anlatalım. Nur hadimlerinden büyük abilerden bir abimiz efendime söyleyeyim Feyzi abimiz. Ömrünü iman ve Kur'an hizmetine vermiş bir abi. Artık yaşı belli bir şeye gelmiş, yaşlanmış ve halen iman ve Kur'an hizmetiyle elhamdülillah muazzam hizmet ediyor. Hem haliyle hem kaliyle gerçekten hizmet ediyor. Talebelerden birisi soruyor Feyzi abiye. Diyor abi, siz yıllardır iman ve Kur'an hizmetinde, dershanede kaldınız, medresede kaldınız, haram görmediniz. Hayatınız iman ve Kur'an geçirir. Sanayi Nur hizmetine geçti. Artık şeytanlar size gelmez. Artık nefis sizi sıkıştırmaz. Belli bir yaşa geldiniz. Demiş kardeşim, eskiden şeytan askerlerini gönderiyordu. Şimdi kendisi geliyor. Bakın çok manidar. Yani biz diyoruz ki imanımız kemale edince, Efendimiz'in belli bir şey gelince artık şeytan öldüğü, nefis öldüğü bizimle uğraşması değil. Üstadımız çok ince bir sır yakalamış. Üstadımız demiş ki ehli tarihte olan nefsi öldürmek bizde yoktur. Bizde nefsle mücadele vardır. Neden? Üstadımız onu anlatırken şöyle diyor. Nefsini öldüren bazı zatlar daha sonra nefislerinden şikayet etmişler. Sonra diyor mesela anlaşıldı ki, demek üstadımız ileride diyecek yani bazı asap ve damarlarda nefsin halen neleri vardır? Efendime söyleyeyim, nefsine halen efendim, o vesveseleri, o hisleri vardır yani. Demek bizim hizmetimizde, bizim mesleğimizde, nur mesleğinde, özellikle bu zamanda, ahir zamanda nefsi öldürmek çok çok çok zordur. Veli-i kamil zatlara hastır ki o da çok çok hasafası hastır. Biz nefisle mücadele edeceğiz. Ehli dalletin hücum ettiği bir asırda, ehli imana şu an hakikaten bütün küfür ordusu, küffar ordusu, dalet ordusu bir olmuş. Ehli imana hücum ediyor. Çocuğuna, ailesine, efendime söyleyeyim, sosyal medyasıyla, televizyonuyla, rezil rezil kanallarıyla ne yapıyor? Şu an amaç ne? Aileyi, yuvayı dağıtmak, çocuğu yoldan çıkarmak. Nasıl bir gençlik olmasını istiyorlar? Efendime söyleyeyim, şuursuz, düşünen, sadece telefon başında olan, sosyal medyayla uğraşan, sersem, istikbali olmayan, efendime söyleyeyim, ailesine karşı gelen asi bir genç istiyor. Nasıl bir aile istiyorlar? Yuvasız bir aile istiyorlar. Nasıl bir baba istiyorlar? Asi, ailesinden bir haber, gayrimeşru yollarda Allah muhafaza. Bakın bu hepsi şeytanın vesveseleriyle, şeytan telkinleriyle yani. Allah muhafaza yani. Yani bakın, ehli iman neden şeytana yeniliyor? Ve biz ehli iman olarak Cenab-ı Hakk'a sürekli şeytandan neden, efendime söyleyeyim, istihaze ediyor, sığınıyoruz? El cevap, hikmet ve sırrı şudur. Ekseriyeti mutlakayla dalalet ve şer menfidir, tahriptir, ademidir, bozmaktır. Dalalet yıkmaktır. Dalalet bozmaktır. Dalalet, üstadımız diyecek, var olan bir binayı tahrip etmektir. Şerdir. Değil mi? Ekseriyet mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Şöyle düşün, hayalen. Bir insanın dalalete götürmek mi kolay, imana çağırmak mı kolay? Emin olun, bir insanı hidayete çağırmak, imana çağırmak o kadar zor ki. Rivayetlerde vardır, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kapısına 600 defa gitmiş. 600 defa kapısına gitmiş. Bazı kavimleri Peygamberimiz tekrar tekrar gitmiş. Tekrar tekrar gitmiş. Bakın, insanların imanını kurtarmak için taşlanmış. Yeri geldiği zaman değil mi? Taşlanmış. Yeri geldiği zaman Peygamberimizi, Efendimiz'i kovmuşlar. Peygamber Efendimiz'e, Efendimiz'in ne eziyetler çektirmişler. Günlerce aç kalmış. Bakın, insanların imanını kurtarmak hele bu zamanda çok zordur. Ama dalalet, biz bazen öyle diyoruz. Yani bir öğrenciler canibinde, bir öğrenci kazanmak için yıllarınızı veriyorsunuz. Ama bir tane insi şeytan bir genç alıyor, o öğrenci götürüyor. Bir ayda bütün emeğinizi heba edebiliyor. Bir baba evladını yetiştirmek için ömrünü feda ediyor. Bir babanın ömrünü verdiği bir evlat, efendim okulda bir serseri tarafından olmadık yerlere gidip imanını dahi kaybedebiliyor. Değil mi? Yani müşahhas örnekleri çok. Yani batıl tasvir yapmayalım. Hali alemine şahit yani. Dalalet ve şer, tahrip kolaydır. Ama icat ve vücut zordur. Gerçekten zordur. Ekseriyet mutlakayla hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Değil mi? Hidayet ve hayır vücudidir. İmar ve tamirdir. Yani değil mi? Bir insan imanı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Aslında onu tamir etmeye çalışıyorsunuz. Manen tamir etmeye çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü aklında binlerce vesvese var. Kalbi yaralı, ruhu yaralı, bütün latifeler yaralı, hayata bakış yaralı. Bakın, imanı kurtulunca dünyaya bakış açısı değişecek. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Lüzumsuz şeyleri terk edecek. Haramı terk edecek. Dolayısıyla nedir? İmar ve tamirdir. Herkes malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Bir bina düşünün, haşmetli bir bina. Bir ordu giriyor. Efendime söyleyeyim, bir ordu 20 günde o binayı yapıp çıkıyor. Bir çocuk eline aldığı küçük bir bomba ile o binanın dibine bırakıp kaçsa 20 günlük bina birkaç dakikada harap olur. İşte iman kurtarmak budur. İşte imanı kaybetmek budur. Günlerce insanların imanını kazanmak için uğraşırsınız. Değil mi? Sahabe mesleği, peygamber mesleği. Günlerce uğraşırsınız ve bir tane ehli dalalet, bir insi şeytan uğraştığınız kişiyi alır, birkaç günde harap edebilir yani. Onun için tamir etmek, imar etmek, efendime söyleyeyim nedir? Müsbettir, zordur. Fakat tahrip kolaydır. İşte şeytan bunu yapıyor, tahrip yapıyor yani. Bir muhterem abimizden anlatmıştım, böyle bir gece ağladım dedi öyle. Bir gece ağladım. Neden ağladın? Günlerce böyle imanını kurtarmaya çalıştığım bir genç vardı. Günlerce derslere gelmesi için uğraştığım, peşine düştüğüm, kitap verdiğim falan falan. Sonra işte çarşıda, caddede farklı bir halde görür böyle. Üniversitede bir genç kardeş dedi, ağladım yani. Ben dedi onlar yani o kadar günlerce uğraştım. Ama hani aklımıza şu mana da geliyor. Zihinler dağılmasın. Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselam diyor ya. Ey Resulüm, hidayet senin elinde değil yani. Bakın, biz vazifemizi yaparız. Şeytan ne kadar tahrip etse, ne kadar icat etse, biz ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Yine iman kurtarma davasına koşacağız. Yine vazifemizi yapacağız. Daha sonra ne diyeceğiz? Ya Rabbi, ben vazifemi yaptım. Daha sonra vazife ilahiye karışmayacağız. Çünkü Cevşen'de okuyoruz. Ne okuyoruz Cevşen'de? Ya münabbir el kulub, ya tabib el kulub, ya habib el kulub, ya musabir el kulub. Kalpler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Kalpleri çeviren Allah'tır. Onun için duada diyoruz, ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi en güzel hale çevir. Yani kalbe ulaşamayız. Evet, Halit Ertuğrul hocamız diyor ki, kalbe öğrenciye diye ulaşmak için mesela bizim için diyor, önce kalbe girin diyor. Kalbe gireriz ama o kalbe sahip olamaz. O kalbin sahibi Allah'tır. Kalp ayna-i samettir. Kalp Allah'ın aynasıdır. Yani biz birisinin imanını kurtarmak istersek veya ailemizin imanını kurtarmak, biz anlatırız, vazifemizi yaparız, halimizi ve kalbimizi. Ama sonra ne deriz? Ya Rabbi, hidayet senin elindedir Allah'ım. Eğer hidayet insanın elinde olsaydı sümbaşa, Hazreti Nuh kendi evladını kurtarırdı değil mi? Değil mi yani? Ebu Cehil'in hanımı Ebu Cehil'i kurtarırdı. Ama olmadı bak. Hidayet Cenab-ı Hakk'ın elinde. Yani gözü önünde evladı boğuluyor. Hazreti Nuh davet ediyor. Ama ne yapıyor artık? Bak yani biz akla kapı açarız, ihtiyarı elden almayız. Yani insanları çağırırız. Efendimiz vazifemizi yaparız. Akla kapı açtık. Anlattık. Ama hidayet veren Cenab-ı Hak'tı. Unutmayacağız yani. Evet. Ne dedik? Şeytan ne yapıyor? Menfi, yıkıyor, tahrip ediyor Adem. 20 adamı 20 günde yaptığı bir binayı bir çocuk bir günde, birkaç saatte, bir gün bile değil, birkaç saatte harap edebilir. Evet, bütün azay esasiyenin şerait hayatının vücuduyla vücuda devam eden hayat insan, Halık-ı Zülcelal'in kudreti mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle bir insanın hayatta kalması için bütün kainat çalışıyor. Cenab-ı Hak güneşi o insan emrine veriyor, ayı o insan emrine veriyor, efendim ineği o insan emrine veriyor, sineği o insan emrine, bakın bütün kainat çalışıyor. Bir vücudu insanın devamı için bütün kainat çalıştığı halde bir zalim gelip bir bıçakla o vücudu insanı kesip o hayatı tahrip edebilir. Hani bütün kainat çalışıyordu. Bakın, vücudu esasının devam etmesi için binlerce esbab Allah'ın izniyle bir araya gelecek. O insan hayat devam edecek değil mi? Bakın, bütün vücut çalışsa, kalp dursa bitti. O insan dünyadaki defteri kapandı. Amel defteri kapandı. Yani demek ki bakın, tamir yapmak ne kadar zordu. İmar ne kadar zordu. Vücudu idi zordur. Bütün şartlar bir araya gelecek. Ama tahrip, bir zalimin bir uzvu kesmesiyle bütün organların çalışıyor, neşelisin, mutlusun, kainatta her şey emrinde biiznillahü teala, her şey güzel. Bir zalim gelip bir uzvu kesmesiyle bir anda vücudu hayat gidebiliyor. Biraz tekrar okuyorum. Evet, bütün azay esasiyenin şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde. Bak, hayat Allah'ın kudretine mahsus. Kudretine mahsus. Evet. Olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Bir dakikada, birkaç dakikada hayatta olan insan mevte mazhar etti. Onun için et-tehrib esal. Tahrip kolaydır. Tahrip kolay. İşte bu sırdandır ki ehli dalet hakikaten zayıf bir kuvvetle. Ne yapıyor? Şeytan ne yapıyor? Elinde bir kamçıyla gelmiyor bize. Bakın. lümme-i şeytaniye denilen yerden besvese veriyor. Efendim fikrine giriyor, düşüncene giriyor. Tam Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın, Allahu Ekber diyorsun huzurundasın. Bir an sana bir besvese veriyor, namazda huzurunu kaçabiliyor. Tam Kabe'nin önündesin, efendime söyleyeyim, kalbine herhangi bir şey verebiliyor. Bakın, ne yapıyor? Elinde bir güç yok. Zayıf, kuvveti yok. Fakat bir vesveseyle, bir fikirle, bir düşünceyle ne yapabiliyor? Ehl-i Hakk'ı bazen galip oluyor. Fakat Ehl-i Hakk'ın öyle mükemmel bir kalesi var ki, bakın üstadımız ümitsizliğe düşmüyor. Bizim bir kalemiz var. Öyle mükemmel bir kale. Değil mi? O kaleyi şimdi seyircilerimize soruyoruz okumadan. O kale nedir acaba? Nasıl bir kale? Şimdi bazı akıllarına göre işte Kur'an'dır, namazdır, efendime söyleyeyim duadır, tesbihtir, seccadedir. Bakın nasıl bir kalemiz var. Ehl-i Hakk'ın öyle muhkem bir kalesi var ki, öyle sağlam, öyle yıkılmaz bir kalesi var ki, ona tahsin ettikleri vakit o kalenin içine girdin, o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler biiznillahü teala. Ehl-i iman o kaleye girip o kalede kendini muhafaza ettiği zaman şeytan hiçbir halt edemez. Eğer muvakkat zarar verse, zarar verdi diyelim. وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ Müttaki olanların akıbetleri hayır olur inşallah. İttiba edenlerin, Cenab-ı Hakk'ın dolanan akıbeti, efendim söyleyeyim, ne olur? İnşallah müttakilerin akıbetleri güzel olur. Sırıyla ebedi bir sevap. Çünkü ehl-i iman çektiği her sıkıntıda neticesi sevaptır. Ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hasin, şeriat-ı Muhammed-i Aleyhisselatü Vesselam ve sünnet-i Ahmediye'dir. İşte o kale Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetsenesidir. Evet, dersi bitirmeden diyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde bize iki emanet bırakmış. Ne diyor? Birisi Kur'an, birisi sünnetim. Eğer bu ikisine sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız diyor. Bugün ehli iman buhran geçiyorsa, bugün ehl-i iman psikolojisi bozuksa, bugün ehl-i iman ailesinde, hayat içtimaisinde, hayat siyasetinde sıkıntı yaşıyorsa, bilin ki Kur'an'ımız bize bırakılan iki emanete tam manasıyla sahip çıkmamışız. Değil mi? Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Rabbim hayatımızı sünnet seniye dairesinde geçirmeyi nasip eylesin. Bizleri ihlas tamam muvaffak eylesin. Bir ömür boyu nurlardan ders almayı nasip eylesin. Bu zamanda Risale-i Nurlar ekmek gibi, su gibi, hava gibi ihtiyaçtır. Hakikaten ihtiyaçtır. İnsanlar feryat ediyorsa, insanlar dertlerine deva bulamıyorsa, insanlar şikayet ediyorsa, isyandaysa, bilin ki manevi yaralarımızın devası Risale-i Nurlar'dır. Onun için gücümüzün yettiğince, sesimizin arttığı kadar diyoruz ki gelin bu nurlar sofrasına oturalım. Gelin nurların önünde diz çökelim. Risale-i Nur'un müşridi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur üstadı yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur ayrı bir üstada, ayrı bir müşride, ayrı bir sofiye, ayrı bir şeyhe ihtiyacı yoktur. Karşına geçeceksin, tam teslimiyette okuyacaksın. Allah'ın izniyle pencereler ardı ardına açacak ve kainata bakış açın değişecek. Evet kıymetli dinleyiciler, bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Her zaman dersimizin sonunda dediğimiz gibi, eğer olduğunuz yerde, evinizde, mutfağınızda, iş yerinizde, masanızdaysanız bizimle beraber açıp bu dersi beraber mütalaa müzakere yapalım. O çok daha lezzetli. Bazen bir satırları açıp sadırlara geçebiliyoruz. Satırdan okumak çok daha tesirlidir. Siz orada açarken, biz de burada okurken inanın kainat kitab-ı kebirinde efendime söyleyeyim öyle manalar açılacak ki, öyle mütefekkirane manalar açılacak ki, yani insan hakikaten çok çok lezzet alıyor yani. Üstadımız diyor, sen de tefekkür keyiflendirmek var yani. Hem okuyorsunuz hem lezzet alıyorsunuz. Bu birinci mana. İkinci mana, eğer aracınızda dersi dinliyorsanız, efendime söyleyeyim seyahatteyseniz zaten orada efendime söyleyeyim açmak, takip etmek imkansız. Fakat dinlerken bir not edin bir köşeye. Efendim veya hafızanıza kaydedin. Daha sonra o gün içinde veya o hafta içinde açın. Hakikaten 13. lemma nedir? Bir okuyayım. Bu çok daha tesirli olur inşallah. Bugünkü dersimiz burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın, nur ile kalın. Her dersin sonunda dediğimiz gibi, bulunduğunuz ilçede, kasabada, köyde, şehirde, ülkede, neredeyse, nerede olursanız olun, efendime söyleyeyim internet üzerinden davet radyoya yazarak dersimizi dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki derslere iştirak etmek isterseniz, biz radyomuza ulaşarak olduğunuz yerdeki sohbetlere sizin inşallah iştirakınızı sağlarız. Ve yine Risale-i Nur eserine ulaşmak isterseniz, elhamdülillah şu an Diyanet Elleri Nurlar basılıyor. Diyanet satış şubelerinden veya efendime söyleyeyim Risale-i Nur'un kendi sayfalarından efendime söyleyeyim bunlar temin edebilir veya radyomuza ulaşarak temin edebilirsiniz. Ve son duyurumuz, artık herkes hakikaten demek istemiyorum ama teknoloji bağımız olmuş. Telefonumda ben Risale-i Nur okumak istiyorum derseniz telefonumuzda Risale-i Nur RNK programını indirerek müsait vakitleri Risale-i Nur okuyarak geçirebilirsiniz. Örneğin gittiğiniz bankada bekliyorsunuz, sıranız var. O vakti telefonda lüzumsuz şeylerle geçirmekten ziyade açıp Risale-i Nur'dan 3 sayfa okusanız elhamdülillah o günkü okumanızı kısmen yapmış olursunuz. Veya bir yerde bekliyorsunuz, birisini bekliyorsunuz. Efendim sosyal medyanın rezil platformlarını bir yerde sayfalarını açarına açın Risale-i Nur'dan 5 sayfa okuyun. Hakikaten çok daha böyle tefekkürü, çok daha imani ders almış olursunuz. Biz bunu bizzat kendi hayatımızda gördük. Bir insan, hususan Nur talebesi, çok sosyal medyada dolaştığı zaman, çok efendim söyleyeyim her haberi açtığı zaman, her şeyi izlediği zaman Risale-i tesiri azalıyor. Bizzat kendi hayatımızda Hakk'a yakın yaşadık. Biz o sebepten dolayı gerçekten kendi telefonumuzda sosyal medyayı artık yavaş yavaş kaldırmaya, tamamen kaldırmaya gittik. Çünkü tesir azalıyor. Yani bu gözler haram gördüğü zaman, bu gözler film gördüğü zaman, bu gözler başka nazarlar gördüğü zaman, bu kulaklar başka şey içtiği zaman sanırdaki tesiriniz azalıyor. Yani sanırdaki size kapanıyor yani. Gerçekten açılmıyor yani. Yani bu bir sırdır yani. Ben hakikaten öyle söylüyorum. Yani sanırdaki okuyan bir insanın gözleri temiz olması lazım. Kalbi, ruhu temiz olması lazım ki manalar açılsın. Yoksa manalar açılmıyor. Rabbim bu manaları tam manasıyla hissetmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
5: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
8: Özbal Boya günün sözünü sunar.
9: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar, radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

ağlasa aşık, belayı hicr ile nalan olup, gözlerinden akan anın yaş yerine kan olup, geh cefa kuhi gubarından örünse kisveti, geh bela vadisini geçt eylese üryan olup, her nedenli cevrler görse vefalar eylese, her nedenli gülseler haline ol giryan olup. Gam beyabanına her gün eylese seyru sefer, her yice mihnet serayı firkate mihman olup, razı aşkı aşikar etmeye takat bulmasa, sinesinde naveki dilduzlar pinhan olup, dilberinden rahmegar olmasa ol dil hasteye, kimseler derdine derman edemez imkan olup. Birseler mülki cihanın tacı tahtü devletin, avni köyün terk etmez başına sultan olup.

Ben mahzuniden bir lahza mesrur istemez. Ah ki sar olup heva ile gubar olan gönül, ah ki rahı yardan birden özün dur istemez. Hoş gören akil fena tavrını şöhret gözlemez. Künce uzlet isteyen kendiye meşhur istemez. Lali naba meyl kılmaz bağrını pür hun iden, damenin pür eşk iden lü'lü'yi menşur istemez. Aşk nakdi bir hazinedir, ana yoktur zeval. Malik olan avniya bir gence gencur istemez.

Odama girdim, kapıyı kapadım, ağlamaya başladım. O gün akşama kadar İslam'ın garipliğine, Müslümanların inhitatına ağladım, ağladım.

Görünmez aşina bir çehre olsun rehgüzarında. Ne gurbettir çöken İslam'a, İslam'ın diyarında. Umar mıydın ki mabetler, ibadetler yetim olsun? Ezanlar arkasından ağlasın bir nesli meyusun. Umar mıydın cemaat bekleyip durdukça minberler, dikilmiş dört direk görsün, serilmiş bir yığın mermer. Umar mıydın tavanlar yerde yatsın rahneden bitap, eşiklerden yosun bitsin, örümcek bağlasın mihrap. Umar mıydın o taş taş devrilen bünyan-ı marsusun, şu viran kubbelerden böyle son feryadı dem tutsun. İşit 14 asırlık bir cihanın inhidamından kopan ra'din, ufuklar inmiyor hala devamından. Civarın, manzarın, cevvin, muhitin her yerin matem. Kulak ver, çarpıyor bir matemin kalbinde bin alem. Ne hüsrandır ki doldursun bugün tevhidin enkazı, o hakimden nebiler fışkıran iklim-i feyyazı. Gezerken tavrı istila alıp meydanda bin münker, şu milyonlarca iman nehye kalkışsam demez, ürker. Ömürlerdir bir alçak zulme miskin inkiyadından, silinmiş emri bil marufun artık ismi yadından. Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki her yerde, ne çirkin yüzler örtermiş meğer bir incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, emanet lafzı bi medlul, yalan raiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Yürekler merhametsiz, duygular süfli, emeller har, nazarlardan taşan mana ibadullahı istihkar. Beyinler ürperir yara, ne korkunç inkılap olmuş, ne din kalmış, ne iman, din harap, iman türab olmuş. Mefahir kaynasın gitsin de vicdanlar kesilsin lal, bu izmihlali ahlaki yürürken durmaz istiklal. Sen ey biçare dindaş, sanki bizden hayr ümit ettin, nihayet yese düştün, ağladın, ağlattın, inlettin. Samimi yaşlarından coştu ruhun, her cümerc oldu. Fakat matem halas etmez cehennemler saran yurdu. Cemaat intibah ister, uyanmaz gizli yaşlarla çalışmak. Başka yol yok, hem nasıl canlarla, başlarla. Alınlar terlesin, derhal iner mevud olan rahmet. Nasıl hasir kalır tevfiki hak ettim diyen millet. İlahi bir müeyyet, bir kerimel yok mu tutsun da çıkarsın şarkı zulmetten, götürsün fecri maksuda. Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım. Nihayet bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım. Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı. Pek ıssız bir karanlık sonradan vadiyi sarmıştı. Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat kesilmiş lal. Bu istirakı tek bir nefa olsun etmiyor ihlal. Muhitin hali insaniyetin timsalidir sandım. Dönüp maziye tırmandım, ne hicranlar, neler andım. Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yağıt, zalamın sinesinden fışkıran memdut bir feryat. O müstarak, o durgun vecd-i nagah öyle coşturdu ki vadiden bütün yer yer eninler çağlayıp durdu.
ne muhrik nameler yara, ne mevca mevç demlerdi. Ağaçlar, taşlar ürpermişti, güya sur-u mahşerdi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense çiğnenmez senin yurdun. Bugün bir yemyeşil vadi, yarın bir kıpkızıl gülşen. Gezersin hanümanın şen, için şen, kainatın şen. Hazansız bir zemin isterse şayet ruhu serbazın, ufuklar, buğdu mutlaklar, bütün mahkumu pervazın. Değil bir kayda sığmazsın kanatlandın mı ebada. Hayatın en muhayyel gayedir ahrara dünyada. Neden öyleyse matemlerle eyyamın perişandır? Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hıruşandır? Hayır, matem senin hakkın değil, matem benim hakkım. Asırlar var ki aydınlık nedir hiç bilmez afakım. Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baharımda. Bugün bir hanümansız serseriyim öz diyarımda. Ne hüsrandır ki şarkın ben vefasız, kansız evladı. Serapa garba çiğnettim de çıktım haki ecdadı. Hayalimden geçerken şimdi fikrim her cümerc oldu. Selahaddin-i Eyyubilerin, Fatihlerin yurdu. Ne zillettir ki nakus inlesin beyninde Osman'ın. Ezan sussun, fezalardan silinsin yadı Mevla'nın. Ne hicrandır ki en şevketli bir mazi serab olsun. O kudretler, o satvetler harab olsun, türab olsun. Çökük bir kubbe kalsın mabedinden Yıldırım Han'ın. Şenaatlerle çiğnensin muazzam kabri Orhan'ın. Ne haybettir ki vahdetgahı dinin devrilip taş taş, sürünsün şimdi milyonlarca mevasız kalan dindaş. Yıkılmış hanümanlar yerde işkenceyle kıvransın, serilmiş gövdeler binlerce, yüz binlerce doğransın. Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem. Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Evşenül Kebir.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bi esmaike.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, senin isim ve ünvanlarına dayanarak sana yalvarıyorum. Ey gerçek mabud olan, ey kemal ve geniş rahmet sahibi olan, ey cemal ve ince rahmet ve şefkat sahibi olan, ey sonsuz ilim sahibi olan, ey sonsuz hilm sahibi olan, ey sonsuz büyüklük sahibi olan, ey sonsuz hikmet sahibi olan, ey zamanları aşan kadim, ey mekanları aşan mukim, ey sonsuz kerem ve ihsan sahibi, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

0: Ey maddi ve manevi başkanların başkanı, ey bütün dua ve isteklere cevap veren, ey bütün iyilik ve hasenatın tek sahibi olan, ey dereceleri yüksek olan, ey bereketleri büyük olan, ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey sesleri, zikirleri işiten, ey istekleri veren, ey sır ve gizli şeyleri bilen, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar.
1: Ya

Ey en iyi şekilde affeden, ey en iyi yardım eden, ey en iyi yargılayan, ey en iyi açan, ey en iyi anan, ey en iyi varis olan, ey en iyi öven, ey en iyi rızık veren, ey işleri en iyi çözen, ey en iyi şekilde ihsan eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin, eman diliyorum. Sen bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya men

0: nar.
1: Ey izzet, cemal ve güzellik yalnız kendisinde olan, ey mülk, celal ve büyüklüğün tek sahibi olan, ey kudret ve mükemmellik yalnız kendisinde olan, ey büyük ve yüce yalnız kendisi olan, ey tuzağı, imtihanı şedid olan, ey cezası şiddetli olan, ey hesabı seri olan, ey sevabın iyisi yalnız kendisinde olan, ey ana kitap kendi katında olan, ey ağır bulutları inşa eden, seni tenzih ve tesbih ediyorum. Senden başka ilah yoktur. Eman veren sensin. Eman diliyorum. Sen bizi ateşten kurtar. Ve

0: Allah'ım, senin isim ve ünvanlarını kendime şefaatçi yaparak sana yalvarıyorum. Sen çok şefkat sahibisin, çok nimet sahibisin, her şeyi halledensin. Mağfiretin sonsuzdur, delil ve bürhansın, sultan ve hakimsin, münezzehsin. Ancak senden yardım dilenir. İhsan ve beyanın sahibisin, eman veren sensin. Seni tesbih ederiz, senden başka ilah yoktur. Eman ve emniyet verensin, bizi cehennem ateşinden koru.
1: Ya men tevâza'a kullu şey'in li'azametih, ya men istesleme kullu şey'in li'kudretih, ya men zelle kullu şey'in li'izzetih, ya men khada'a kullu şey'in li'heybetih, ya men inqâde kullu şey'in li'mülketih, ya men dâne kullu şey'in min mekâfetih, ya men inşakkatil cibâlu min haşyetih, يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرض بإذنه يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.
0: Ey her şeyin onun büyüklüğü için alçaldığı, ey her şeyin kudretine teslim olduğu, ey her şeyin onun izzeti karşısında zelil olduğu, ey heybetine karşı her şeyin huşu duyduğu, ey her şeyin onun idaresine boyun eğdiği, ey her şeyin onun korkusundan ona kul olduğu, ey haşmetinden dağların yarıldığı, ey göklerin onun emriyle ayakta durduğu, ey yerin onun izniyle istikrar kazandığı, ey kendi memleketinin ahalisine zulmetmeyen, seni tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen bize eman vererek cehennem ateşinden koru.

Ey hataları affeden, ey belaları kaldıran, ey umut ve ricaların son merci, ey hediye ve ihsanları güçlü ve güzel olan, ey hediyeleri bol olan, ey mahlukatın razıkı olan, ey ihtiyaçları gideren, ey şikayetleri işiten, ey müfrezeleri gönderen, ey esirleri salıveren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey hamd, şükür ve senanın tek sahibi. Ey şeref ve yücelik sahibi. Ey iftihar ve güzellik sahibi. Ey söz ve vefa sahibi. Ey af ve rıza sahibi. Ey ikram ve vergi sahibi. Ey yargı ve çözüm sahibi. Ey izzet ve ebedilik sahibi. Ey cömertlik ve nimetler sahibi. Ey şahane fazl ve ihsanlar sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen eman verensin. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ve es'eluke bi esmâinke ya mani' ya dafi' ya nafi'.

Allah'ım, senin isimlerine dayanarak sana yalvarıyorum. Ey istediği şeye mani olan, ey belaları defeden, ey menfaat veren, ey her şeyi işiten, ey terbiye ederek yükselten, ey her şeyi sanatla yapan, ey şefkat ve rahmetiyle her şeye yardım eden, ey her şeyi kapsayan, ey her şeyi kuşatan, ey her nevi imkana sahip olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey sanatla yapılan her şeyin sanatkarı olan, ey her yaratığın halıkı olan, ey rızık tüketen her şeyin razıkı olan, ey her mülkün sahibi, ey her sıkıntıya düşenin sıkıntısını gideren, ey her üzüntüye düşene sevinç veren, ey rahmete muhtaç herkesin rahmet edicisi olan, ey yardımdan mahrum kalmış herkesin yardımcısı olan, ey her ayıplıyı örten, ey bütün mazlumların sığınağı olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: Ey şiddet zamanımda hazırlığım, ey musibet anımda umudum, ey vahşet anımda ünsiyet verenim, ey gurbette sahip ve arkadaşım, ey nimet zamanımda veli nimetim, ey sıkıntı zamanımda sıkıntımı açan, ey muhtaç olduğumda ihtiyacıma koşan, ey zor zamanımda sığınağım, ey büyük korkularda yardım edenim, ey şaşırdığımda rehberim olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

Ey her nevi gizli ve gaybi şeyleri bilen, ey her çeşit günahı affeden, ey her nevi aybı örten, ey bütün sıkıntıları gideren, ey kalpleri değiştiren, ey kalpleri süsleyen, ey kalpleri nurlandıran, ey kalplerin tabibi olan, ey kalplerin habibi olan, ey kalplere ünsiyet veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senin isimlerini şefaatçi yaparak senden istiyor ve sana yalvarıyorum. Ey son derece büyük ve celalli olan, ey maddi manevi bütün güzelliklerin sahibi olan, ey kendine güvenilen vekil, ey zor işleri üzerine alan kefil, ey iyi işlere rehber olan, ey yapılan yanlış ve hataları izale eden, ey her şeyden haberdar olan, ey görünmeyecek kadar latif olan, ey son derece aziz olan, ey bütün kainatın tek sahibi ve yöneticisi olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: rehber.
1: Ey seçkinlere rehber olan, ey yardım dileyenlere yardım eden, ey kurtarılmak isteyenleri kurtaran, ey himaye isteyenleri himaye eden, ey isyan edenlerin sığınağı olan, ey günahkarları affeden, ey korkanlara eman veren, ey miskinlere rahmet eden, ey vahşet duyanlara ünsiyet veren, ey zorda kalanların duasını kabul eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya zel cudi vel ihsan, ya zel fadli vel imtinan, ya zel emni vel eman, ya zel kudsi vel sübhan, ya zel hikmeti vel beyan, ya zel rahmeti vel ridvan, ya zel hücceti vel burhan, ya zel azameti vel sultan, ya zel afvi vel gufran, ya zel ra'feti vel musta'an. Subhaneke la ilahe illa entel emanul eman, hallisna minen nar.
1: Ey cömertlik ve ihsan sahibi, ey fazl ve nimet sahibi, ey emn-ü eman sahibi, ey mukaddeslik ve paklık sahibi, ey hikmet ve beyan sahibi, ey rahmet ve rıza sahibi, ey delil ve bürhan sahibi, ey büyüklük ve saltanat sahibi, ey af ve bol mağfiret sahibi, ey şefkat, rahmet ve yardım sahibi, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Allahümme Rabbena hallisna ve ecinna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
1: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, Ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

0: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki:
1: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar.
0: Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
1: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
0: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olan hadis-i şerifleri İmam Suyuti rahmetullahi aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune eyyus sadakati eftalu. Siz hangi sadakanın daha faziletli ve eftal olduğunu biliyor musunuz? El menihatu ey yemneha ahadukumud dirheme اَوْ زَهْرَ الدَّابَّةِ اَوْ لَبَنَ الشَّاتِ اَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ Bir kardeşinize bir ödünç vermektir. Sadakanın en eftali budur. Öyle veriyorsun ki ödüncü, ona parayı veriyorsun, dirhemi veriyorsun. Bunu kullan, bunu işlerinde ayarla. Veya bir hayvanı veriyorsun, bu hayvanı kullan, bu hayvanı işlerinde kullan. Veya ona bir koyunu veriyorsun, sütlü bir koyunu. Al bu hayvan, sen de bulunduğu müddetçe işte bunun sütünden faydalan, tüyünden faydalan bu şekilde. Veya o insana ineğini veriyorsun, bunun sütünden faydalan. Bu sende kaldığı müddetçe bu hayvanda ne faydalar varsa sen bundan faydalanabilirsin diye Müslüman kardeşinize bunları ödünç vermektir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere güzel bir yol gösteriyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce İslam'ın ana gayelerinden birisi olan toplumsal huzuru, toplumsal ferah, refahı, ferahı kazanmak için toplumda birlik ve dayanışmayı sağlamak ve fertlerin birbirine güvenini tesis etmek ve en önemlisi müminler kardeştir düsturunu hayata geçirmek için ne gerekiyorsa onu yapmayı bizlere talimat veriyor, buyuruyor. Bu gibi şeyler nedir? Sizin bir koyununuz var, bir keçiniz var, bir hayvanınız var. Tabii odanın şartlarına göre veya bugün belli yerlerde yaşayan insanlarda gibi. Ne yapıyorsun? Bunu ona veriyorsun ve kardeşin bu hayvanı kendi yanında tutuyor. İşte sütünden faydalanıyor, tüyünden faydalanıyor veya da başka şeylerinden faydalanmak suretiyle isterse bunu kendi mesela sütünü içebilir veya satabilir, yoğurt yapar, peynir yapar. Bunu da ne yapar? Götürüp çarşıda da satabilir. Bu şekilde o fayda temin eder. Sen de onun sevabını almış olursun. Ve bir Müslümana da bir iş kapısı açmış olursun. Bu nedenle görüldüğü gibi burada biz önce ahireti düşüneceğiz. Sevabı düşüneceğiz. Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Yani bu alem geçici bir alem ve geçici alemde biz ahiretin tarlası olduğu için bu dünyaya çalışıyoruz. Bu dünyaya bel bağlamıyoruz. Ha, dünyaya çalışıyoruz. Dünyada çalışıyoruz ama ahiret için. Ve mükafatı da Allah'tan bekliyoruz. O gün mükafatımızı alacağız. Bir Müslüman bu düşüncede olacak. Yoksa efendim ya bana ne adamdan eli ben mi doyuracağım? Veya aklı yok mu? Çalışıp kazansaydı gibi böyle şeytanın insana verdiği vesvese ve dürtülerle yola çıkarak böyle bir düşünceye girişirse o zaman ne olur? Toplumda kardeşlik yok olur, güven yok olur, yardımlaşma ortadan kalkar ve bu şekilde fertler arasında düşmanlıklar baş gösterir. Bugün bakıyorsunuz bir bolluk var. İnsanlarda bolluk var, bir zenginlik var. Fakat fertlerin arasında bir kardeşlik yok, dayanışma yok, sevgi yok, anlayış yok. Bakıyorsunuz kardeş kardeşle konuşmuyor, selam bile vermiyor. Birbirlerine gidip bile gelmiyorlar. Ne yapacaksınız siz böyle bir hayat o zaman? Eğer birbirinizle dayanışmadıktan sonra, birbirinizi sevmedikten sonra, birbirinize güvenmedikten sonra, birbirinizin derdiyle dertlenmedikten sonra, birbirinizin yardımına koşmadıktan sonra biz ne yapalım böyle bir hayatı? Görüyorsunuz işte fertlerin geldiği nokta. Ama yüce dinimiz elhamdülillah, yüce peygamberimiz bize yol gösteriyor. Önce ahireti düşüneceğiz, sevabı düşüneceğiz, Allah'tan gelecek mükafatı düşüneceğiz ve o zaman ne yapıyoruz? Allah için ihtiyacı olan insanlara iyilikte bulunuyoruz ve peygamberimiz ne diyor? En eftal sadaka nedir? Bir malı, bir eşyayı, bir hayvanı, bir parayı kardeşine vermendir. Hani bu ona hediye etmen değil. Al bu koyun senin olsun, bu sığır senin olsun, bu para senin olsun değil. Borç veriyorsun, diyorsun ki ya bu senin yanında kalsın. İşte bunun sütünden faydalan, bunun derisinden faydalan, bunun tüyünden faydalan, işte bunun başka şeylerinden faydalan. Veya işte sığır, bunun faydalan, sütünden faydalan, sütünü yoğurt yap, peynir yap, götür pazara sat, sütü insanlara sat, senin çoluğun çocuğun içsin, komşuların içsin. İşte bakın, mal onda kalıyor ama mal yine senin, ama o bundan faydalanıyor. İşte peygamberimiz güzel bir sadakanın bu olduğunu söylüyor. Veya işte para veriyorsun, bu parayı kullan kardeşim, işinde kullan. Ha, onun sevabı sana yeter. Çünkü ne diyor? Az bir sadaka birçok belayı def eder. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Bizim bunlara ihtiyacımız var. İnsan olarak bu iyiliklere ihtiyacımız var, bu sevaplara ihtiyacımız var. Ve bu şekilde yaptığımız zaman da fayda görürüz. Ama bizde şu var, falan işim olursa kurban keseceğim veya falan işim olursa şöyle yapacağım. Yok, öyle şarta bağlamayacaksın. Elinde imkanın varsa, gücün varsa ne yapacaksın? Onu, o hayrı yapacaksın. Para vereceksin, götürür fakirlere, ihtiyaç sahiplerine verirsin. Kurban keseceksen kesersin, yine fakir fukaraya dağıtır. Senin sayende onlar da et yemiş olur. Daha güzel, daha faziletli olur. Allah-u Teala bizleri böyle sadaka veren ve en iyi sadakayı veren kullarından eylesin. Riyadan, gösterişten de bizleri muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا الْعَدَهُ. Siz en büyük günahın, en büyük böyle musibetin, sıkıntının ne olduğunu bilir misiniz? نَقْلُ الْحَد۪يثِ. Bir sözü nakletmektir. Konuşulan bir sözü nakletmektir. Nereye? مِنْ بَعْدِ النَّاسِ اِلَى بَعْدٍ. İnsanların bazısından alıp bazısına götürmektir. En büyük günah, yüklenilmesi zor meşakkat budur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Ve onunla birlikte niye bu lafı götürüyorsun? لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ. Onlar arasında fesat çıkarmak için, aralarını bozmak için ne yapıyorsun? Söz taşıyıcılığı yapıyorsun. Söz taşıma, nemime denir İslam'da. Söz taşıyana nemmam denir. Bu veya kettan da vardır. Söyleniyor. Bunlar büyük günahlardandır. Bir insanın yanında bulunuyorsun, bir mecliste bulunuyorsun. O mecliste bir insan hakkında söz söyleniyor, kalkıyorsun o insanların arasını bozmak için başka bir o adama götürüp bu sözleri naklediyorsun. Bundan büyük günah olabilir mi? İki toplumu birbirine düşürmüş oluyorsun, kalplerine kin ve öfkeyi koymuş oluyorsun. Halbuki onlar zaten konuşmuşsa, ona ulaşmamışsa en azından o bu işlerin düşmanlığını bilmeyecek. Onların kötü bir şey konuşmuş olduğunu bilmeyecek ve onlara da düşmanlık beslemeyecek. Bir gün birisi Hasan Basri rahmetullahi aleyhe geliyor. Diyor ki işte biz dün akşam falan yerdeydik. Orada konuşma oldu. Senin hakkında da şunları şunları söylediler diye bazı şeyler söylüyor. Hasan Basri rahmetullahi aleyhe adama şöyle bakıyor. Ve akabinden diyor ki sen akşam orada ne yedin? İşte diyor şunu yedim bunu yedim sayıyor. Diyor o kadar yediğini karnında tuttun da bir bu lafı mı tutamadın diye ona bu şekilde bir cevap veriyor. Burada tabii eğer şimdi bir tehlike söz konusuysa, adama bir suikast yapacaklarsa, hırsızlık yapacaksa, bir kötülük hazırlıyorlarsa, hani mazlum olacaksa adam, tabii bu gibi konularda gidip adamı uyarmakta fayda vardır. Çünkü kendisine bir kötülük yapılacak. Mesela Musa aleyhisselam biliyorsunuz, bir Kıpti ile başına gelen olaydan sonra gizleniyor. Bir adam gelip diyor ki seni yakalamak istiyorlar ve seni cezalandırılacaklar diyor. Böyle bir şey haber veriyor. Ha, bu tür haberlerde caizdir, olabilir. Ama bunun dışında insanların arasını bozmak için bir toplumda, bir mecliste konuşulanı veya bir insanın sana söylediği sözleri götürüp başka bir insana taşımak doğru bir davranış değildir. Büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz taşıyanların cennete giremeyeceğini bize haber veriyor. Bu kadar büyük bir günah. Bu günahtan elimizden geldiği kadar sakınalım. Hep sakınalım. Yani kesinlikle sakınalım ama gücümüz yettiği kadar da uğraş verelim. Olur insan hali bir meclistesin, boş bulunur. O bir kardeşi hakkında bir şey söylemiştir veya bir şeyler anlatmıştır. Bunu getirip o insanlara söylemenin bir alemi yok. Zaten insanları barıştırmak, birbirinin gönlünü almak, onları dost edinmek için güzel sözler söylemek, onlar arasında yapıcı sözlerde bulunmak sevaptır, güzelliktir. Ama bozmak için söz taşımak ise büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor ve diyor bu büyük günahtır. Nedir? Taşınması zor bir ağırlıktır. Bunun ne olduğunu size anlatayım mı, bildireyim mi, siz biliyor musunuz diyor. Ne yapıyor? İnsanlar arasında aralarını bozmak için söz taşımaktır diyor. Bundan şiddetle kaçınmak gerekiyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَلْقِيبَتُ Geldik çok çok önemli bir noktaya. Belki her gün işlediğimiz bir günah. Allah bizleri affetsin. Allah bu günahtan milleti korusun. Belki en çok dilin afatlarından insanın başına bela olacak hem kul hakkına giren büyük günahlardan birisi. Gıybettir. Gıybet nedir biliyor musunuz diyor Peygamberimiz. Zikruke ahake bima yekrahu. Kardeşini öyle bir şeyle anıyorsun ki, öyle bir şeyle zikrediyorsun ki, onun kerih görmüş olduğu şey, çirkin görmüş olduğu şey. Yani ve in kana fihi ma taqulu, yani ondaki olan bir şeyle kardeşinin hoşlanmayacağı bir şeyle onu arkasından çekiştirme. Ve sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü, ama bu özellik onda varsa, hani ona bir şeyler söylüyoruz ama bu özellik önde varsa diyor, o zaman ne diyor? Bu zaten gıybettir. Kadık tebtehu, sen onu gıybet ettin. Ve illem yekün, eğer fihi onda yoksa, fakat behette, o zaman sen ona buhtan ettin, iftirada bulundun. Demek ki gıybet nedir? Bir adamda bir özellik var, fakat o adam bu özelliği duyduğu zaman üzülecek, çirkin görecek, sıkıntı çekecek. Onu bir toplum içerisinde o yokken anmandır, anlatmandır. Ha varsa zaten bu gıybettir. Yoksa da ona iftira atmış olursun. Bu da büyük bir günahtır. Demek ki kardeşlerim, dilimize sahip çıkacağız. Dil çok önemli. Hani bizi böyle ateşe götürecek, uçurumun kenarından aşağı attıracak bir lisandır. Yani bu uzumuzdur. Buna sahip çıkacağız. Hucurat suresinde Allah Teala ne yapıyor? Gıybeti Müslüman kardeşinin etini yemek gibi görüyor. Siz tabii diyor ölü kardeşinizin etini yemeyi ister misiniz, sever misiniz? Ne yaptık? Herkes iğrendi, çirkin gördü. Allah onun için diyor ki kerih gördünüz, çirkin gördünüz. Böyle büyük bir günah ölü kardeşin etini yemek. Niye? Çünkü orada değil adam, kendini savunacak durumda da değil. Yanında olsa kendisini savunur. Der ki senin dediğin şöyleydi, ben şundan dolayıydı yaptım, böyle yaptım. Savunmasız bir şekilde kalmış, savunma durumu olmayan bir insanı ne yapıyorsun? Arkasından çekiştiriyorsun bir toplum içerisinde. Bu insan ölü o anda. Bu nedenle Allah-u Teala işte onu ölü bir insanın haline benzetiyor ve gıybeti de ölü eti yemeye benzetiyor. Bu kadar büyük bir günah. Bu nedenle özellikle gıybet noktasında sakınmak gerekiyor. Belki az önce de söylediğim gibi işlenen en büyük günahlardan. Zinanın tövbesiyle gıybetin tövbesi arasında çok fark var. Allah-u Teala diyor, zina edenin tövbesini kabul eder ama gıybet edenin tövbesini kabul etmez. Niye? Gıybette bir kul hakkına girme söz konusu. Bir insanı olmadığı bir mecliste, bir grup içerisinde onun çirkin göreceği bir şeyle anlatmandır. Ha şu var, bunu söyleyelim. Mesela diyelim adamı tanıtmak için. Hani diyorsun ki ya, saçında saç yoktu, kolu yoktu, topaldı, ayağı işlemiyordu, topaldı. Bu tür tanıtma kastıyla söylenen şeyler inşallah onda bir günah olmaz. Ama onu küçük düşürmek için, onun hoşlanmayacağı bir şekilde anlatma, tabii bunlar günah olur. Veya bir insan fetva soruyor, fetva sorursan, anlatırsa bu da inşallah gıybete girmez. Veya bir adamı gidiyor, haksızlık yapılmış, zulüm yapılmış, mahkemeye şikayet ediyor. O da nedir? Anlatabilir, durumunu anlatabilir. Bunlar gıybet olmaz. Ama bunun dışındakiler nedir? Gıybettir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, gıybet zinadan daha kötüdür. O zaman sahabe diyor, ey Allah'ın Resulü, nasıl olabilir? Nasıl böyle? Şaşırıyorlar tabi. Peygamberimiz de diyor ki, adam zina eder sonra tevbe eder. Allah mağfiret buyurur inşallah. Gıybet eden ise, gıybet edilen affetmedikçe mağfiret olunmaz. Ve gıybet edilene ulaşmaz. Bu nedenle ne yapacak? Gıybetin tevbesi, önce Allah'tan af dileyecek, pişman olacak ve onun akabinde gıybet ettiği insana gidip helallaşacak. Diyecek ki, hakkını helal et, biz böyle bir hatada bulundum. Bu hatadan dolayı senden hak talep ediyorum. İşte gıybetin tövbesinin şartlarından birisi de bu. Bu çok önemli. Şimdi nasıl gideceksin bir adama, değil mi? Ben senin hakkında böyle bir şeyde bulundum, konuştum diye. İnsanın yüzü kızarır. Ama o işlediğin günah ne kadar büyük ki onun yüz kızartacak durumu daha büyük. Bu nedenle işte gıybetten sakınmak gerekiyor. Ve gıybet edildiği zaman da mutlaka helallaşmaya ihtiyaç var demişler alimler. Mutlaka helallaşacak, tevbe edecek, istiğfarda bulunacak ve helalleşme yolunu arayacak. Ve o kimse için de dualarda bulunacak. Onun hakkında da istiğfarda bulunacak. İşte Allah-u Teala gıybet etmeyi ölü kardeşinin etini yemek gibi görmüş ve hiçbiriniz kardeşinin ölü olarak etini yemesini sever mi diye buyurmuştur. Yani gıybet edilen kimse orada bulunmuyor. Söylenen sözü bilmemesi ve onda savunacak durumda olmaması dolayısıyla bir ölü, hem de kardeş olan bir ölü ve o vaziyette onun kötülüğünü söyleyerek gıybet ile şerefine saldırmak, bir ölünün etlerini parçalayıp yemek ve özellikle o saldıranın zannınca da fena ve bundan dolayı kurtlu bir leş halinde bulunan bu etleri hırs ve iştah ile seve seve yemektir ki bu bir canavarlıktır. Allah korusun. Allah bizi bu canavarlıktan muhafaza buyursun ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte böyle bir benzetmede bulunuyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala diline sahip çıkan, dilini koruyan, ya hayır söyleyen ya da susan kullarından bizlere eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar, radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Dur.
1: Rak. Kay nasengkah ining suyu. Banal stambul anglat. Masud. Banal boğazı anlat. Nasıldı? Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı. Yıkanmış korunur muydu yine o yedi tepe? Ana şefkati gibi sıcak güneşte. İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor. Söyle. Hep kahır.

kalsın açma televizyonu. Bana İstanbul'u anlat, nasıldı? Şehirlerin şehrini anlat, nasıldı? Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp köprüler, Sarayburnu, minareler ve Halice, diyiverdin mi bir merhaba?

İnsanlar gülüyordu de. Trende, vapurda, otobüste. Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle. Hep kahır, hep kahır, hep kahır. Bıktım be.

Kımıldama. Kal biraz öylece ne olur. Kokun İstanbul gibidir. Gözlerin İstanbul gecesi. Şimdi gel sarıl, sarıl bana kınalım. Gök kubbenin altında, orada da beraber. Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali. Hasretimin çölünde sanki.

Besmele geçsin başına, gelsin müminler hoşuna, geçirme ömrün boşuna, Kur'an'ına devam lazım. Kur'an'ına devam lazım. Allah'a hamd eder kulu,

Âli ashab ruha safa, yollarından gitmek lazım. Namaz İslam'ın binası, şehadet oldu hanesi, tenvir etti uyan nası, tevhide çalışmak lazım. Savm ile kır nefsin belini, hak sever zekat veren kulunu, haccet gör Mekke ilini, farz olana gitmek lazım. Evvela ilim olmalı, amel nehrinden dolmalı, ihlas bahrine dalmalı, bu işe ihtimam lazım. Tarikat temeli bunlar, rabıtayla kalbi dinler, teslim olup işi anlar, meyyit gibi olmak lazım. Tarifeye hile etme, eksik yahut fazla gitme, kendi fikrin sözün tutma, başını indirmek lazım. Letaif dersini alan, mahzun olma geri kalan, riyakarlar bela bulan, yokluğa atılmak lazım. Kardeş gel benliği bırak, gerek gayet temiz yürek, yakın sanma, yol çok ırak, tedarikin görmek lazım. Kalbin zikri soldan başlar, ruhun dahi sağdan işler, sır çalışır olur üçler, tarifeyi tutmak lazım. Hafî Sâmemenin üstü, ahfanın Muhammed dostu, ihvanın tez geçmek kastı, lakin burada durmak lazım. Beşini bir eyle burada, daima kalbinden kurda, çok durdukça şifa derde, temel muhkem olmak lazım. Söylemeden tez tez geçme, tarifçiye yara açma, her arkın suyundan içme, menbaını bulmak lazım. Beşten sonra alna çıkan, adu nefse zincir takan, zikrin aleviyle yakan, rabıta çok yapmak lazım. Şeytan dünya hücum eder, meyleylesen zikir gider, yetişen var etme keder, hazrete çağırmak lazım. Bundan sonra zikri küle, bir sızı çökmeli bele, zikir hiç gelemez dile, cemi-i aza demek lazım. Zikri sultaniye dönen, ma, heva, nar, turab, binan, bütün vücut bir dil sanan, yaranlarla sohbet lazım. Bundan sonra nefyü ispat, gelir tevhid, gider zulmet. Lakin çok istermiş gayret, fikren buna devam lazım. Nefesini çeken içe, tek olacak varın üçe, 21'e yol aça, maksut, matlup, rıza lazım. Yazmakla bu iş bilinmez, sadra yazılır silinmez, bu ders herkeste bulunmaz.

Lakin tarif etmek lazım. Gir murakabe içine. Katıl ebrarlar göçüne. Bunlar gelmesin içine. Hedefin gözetmek lazım. Kalbin arşa tam açmalı. Allah'ın feyzini içmeli. Fena ahlaktan geçmeli. Nefsini çiğnemek lazım. Üç şey bu derslere zarar. Hasta derde deva arar. Üstadımız vermiş karar. Reçetesini tutmak lazım. Şeriatsiz işi yapmak, fenalık ardına kopmak, iğne kadar haktan sapmak, zararını bilmek lazım. Şeriatsiz tarik olmaz. Cahil sofi dinin bilmez. Belki camiye de gelmez. Bu kavimden kaçmak lazım. Kadınla zikre oturur. Helal der, dinin yitirir. Girdiği yeri batırır. Namusu korumak lazım. Ekseri cahil toplanır. Varır ilmeğe saplanır. Yumurta olsan da kulplanır. Cahillerden kaçmak lazım. Böyle olur kerametten azan. Şeriat elde bir mizan. Aldatır sen de keramet kazan. Her şahsı bir tartmak lazım. İkinci, gafille sohbet. Aman bu işten et nefret. Sana lazım gözüm uzlet. Halvete çekilmek lazım. Üçüncü, dünyayı sevmek. Kalbine sevgisin koymak. Daim lafını etmek. Bu sözlerden hazer lazım. Kalemdar, kusurun dolu. Bu üç şey sende var beli. Öyleyse niden eli? Kendini veznetmek lazım.

هر حشرها از فراق، تا بگویم شرح دردی.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar, radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yılmam ölümden, yaradan, askerim. Orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var, ölürüm, isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman, putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynuna çan asmasın.

millet için etti mi ordu bu sefer? Kükremiş aslan kesilir her nefer. Döktüğü kandan göğe vursun zafer. Toprağa bir damlası boşa akmasın. Ey ulu peygamberimiz, neredesin? Dinle minaremde öten gür sesi. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin.

0: Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80 vuslat.org.tr.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

bir tatlı ömür gibi gitmeye niyetlendin. Ayrılık atına eğer vurdun inadına, ama bizi unutma, hatırla ama.

Sana temiz dostlar, iyi dostlar, bağdaş dostlar, yeryüzünde de var, gökyüzünde de var. Eski dostla ettiğin yemini hatırla ama. Sen her gece ay değirmisini başına yastık edince yollarda, dizimde yattığın geceleri hatırla ama. Sen ey hüsrevi kendine kul, şirin gibi bir nice güzeli esir eden, aşkının ateşiyle tıpkı Ferhat gibi benim ayrılık dağını delmede olduğumu hatırla ama. Bir deniz kesilen gözlerimin kıyısında bir aşk ovası görmüştün hani. Safran dallarıyla, ağustos gülleriyle, canım nergislerle sarmaş dolaş. Bunu unutma, hatırla. Ey Tebrizli Şems, dinim aşktır benim. Senin yüzünü gördüm göreli. Benim dinim senin yüzünle övünür. Ey sevgili, bunu unutma, hatırla ama.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar, radıyallahu anh.

Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Bir sakiden içtim şarap, arştan yüce meyhanesi. Ol sakinin mestleriyiz, canlar onun peymanesi. Bir meclistir meclisimiz, anda ciğer kebap olur. Bir şemdir burada yanan, güneş onun pervanesi. Aşk oduna yananların külli vücudu nur olur. Ol od, bu oda benzemez, hiç belirmez zebanesi. Ondaki mest olanların enel haktır sözleri. Allah'cı Mansur gibidir en kemine divanesi. Ol meclisin bekrileri, şol şah-ı edhem gibidir. Bel şehrinde yüz bin ola, her kuşede viranesi. Yunus, bu cezbe sözlerin cahillere söyleme gir. Bilmez misin cahillerin nice geçer zamanesi?

nasıl çıkılır ki huzurunuza? Nasıl yaklaşılır makamınıza? Sürünüp sürmeye akdamınıza yüzümle beraber geldim efendim. Önümde o vardı, arkasında ben. Feryadı sessizliğin, nefesler kesen, gönlüme sevginden binlerce desen çizenle beraber geldim efendim. Ümmetine döktün bütün kaygını, diline ram etmiş biri övgünü, kalplerde yaşayan eşsiz sevgini sezenle beraber geldim efendim. Kalpleri kurutan ahir zamanda sevgini taşıyor ruh-i zeminde, gecesi gündüzü aşkın deminde gezenle beraber geldim efendim. Kurtulur tutanlar senin elini, Allah sevgisiyle kokan gülünü, kalbinden kalplere sevda balını süzenle beraber geldim efendim. Unutmuşlar, sen unutma ümmetini, gönüllere dolsun sal himmetini, kalplere mübarek emanetini yazanla beraber geldim efendim. Ümmetin kaybetmiş bak sılasını, çekiyor sensizliğin çilesini, bizi alt eyleyen nefs hilesini bozanla beraber geldim efendim. Şefaat, uyansak bu zor rüyadan, hiç eser yok mu ki eski hülyadan? Kalplerimizi bu fani dünyadan çözenle beraber geldim efendim. Sizi hayal etmek zor bu yalnıza, dalıverip gitmek var dünyanıza, başını uzatıp ayağınıza ezenle beraber geldim efendim. Kalplere ulaşan fermanınızda, nesline devrolan dermanınızda, kıtlıkta yığınla harmanınızda tozanla beraber geldim efendim. Kavrulmuşuz bir zulmetin çölünde, bir ümit sensin, senin elinde. Kaynağı sen olan aşkın gölünde yüzenle beraber geldim efendim. Ravzanda kıvransak aşk sancısından, dökülse gözlerden yaş incisinden, paki neslinizin gül goncasından izinle beraber geldim efendim. Gönül muradınızı gönlünde tutan, ümmetinin derdidir kalbinde yatan, sünnetinizi adım adım yaşatan Gavs'ımla beraber geldim.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
6: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Biricik Önder, insanlığın üstadı, insanlığın lideri Hayber yolunda. Haydar-ı Kerrar Hayber yolunda. Şah-ı Merdan Hayber kalesinin kapısını kalkan yapan Hayber yolunda. Hicretin 7. yılında Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den 2 ay sonra savaş hazırlıklarının yapılmasını beyan ediyordu. Şerefli arkadaşlarına hazırlıklarını yapmalarını istiyordu. Hedef Hayber'di. Medine'den 180 kilometre kuzeyindeki Hayber'i hedef gösteriyordu. Arap Yarımadası'nın en önemli yerleşim merkezlerinden biriydi. Yedisi büyük olmak üzere birçok kale ve burçlar topluluğunun ortak ismi Hayber'di. Hayber, İbranice'de kale anlamına geliyordu. Hayber, büyük tarım alanlarına sahipti. Hurma bahçeleri ve üzüm bağları ile meşhurdu. 10.000'in üzerinde ordu çıkartabilecek kadar büyük bir nüfusa sahipti. Halk zengindi. Hayber Yahudilerin zenginlikleri savaş araç ve gereçlerine de yansımıştı. Son derece güçlü bir askeri donanıma sahiptiler. Ayrıca Araplar tarafından bilinmeyen mancılıklara da sahiplerdi. Her şeyden önemlisi son derece sağlam kaleleri vardı. Peygamber Efendimiz hedef Hayber buyuruyordu. Zira Hayber Mekke'den sonra Müslümanlara düşmanlığın merkez haline gelmişti. Medine'den kovulan Beni Nadirliler Hayber'e gelmişlerdi. Onların gelmesiyle Hayber tam anlamıyla Müslümanlar için fitne fesat yuvası haline dönüşmüştü. Hendek Savaşı'nın arkasında Hayber Yahudileri vardı. Önce Mekkelileri kışkırtıyor, organize ediyorlar, sonra Katafanlıları, Sakiflileri, Ehabişlileri organize ediyorlardı. Müslümanların üzerine yürümeleri şartıyla Hayber'in bir yıllık hurma ürününü vaat ediyorlardı ve 10.000 kişilik bir orduyu oluşturuyorlardı ve Medine üzerine yürüyorlardı. Bu dev ordu Müslümanları silindir gibi ezecekti, yok edecekti. Böylesi devasa bir ordunun oluşumunda en etkin olansa Hayber Yahudileriydi. Bu durum Hayber üzerine yürümeye, savaş açmaya yetip artıyordu. Beni Kureyze Yahudileri Hendek Harbi'nde Mekke müşrik ordusunun safında yer alıyordu. Müslümanları arkadan vuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyor, Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlılara kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyordu. Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlıları kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Ama bunu başaramıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den Medine'ye geldiğinde Hayber için hazırlıkları başlatıyordu. Hazırlıklar olurken bir şey dikkat çekiyordu. Çevredeki kabileler de hazırlıklar yapıyordu. Umre yolculuğuna katılmayanlar büyük bir coşkuyla Hayber için hazırlık yapıyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz sadece umre yolculuğuna katılanların hazırlık yapmalarını beyan buyuruyordu. Müslüman olup da umre yolculuğuna katılmayanlar savaşa katılabileceklerdi ama ganimet alamayacaklardı. Bu durumlar ayetlerle bildiriliyordu. Fetih Suresinin 15. ayetinde "Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de size katılalım diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz asla bize katılmayacaksınız.
Allah daha önceden sizler için böyle buyurmuştur. Onlar size, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir buyuruluyor.

0: Umre seferine katılmayanlar Hayber Savaşı'na büyük bir arzuyla katılmak istiyorlardı. Umre seferinde büyük tehlike vardı. Mekke müşrikleriyle savaşma ihtimali dahi vardı. Ayrıca bundan bir netice almak da mümkün gözükmüyordu. Kalplerinde dünyevi kaygıların ağır bastığı kimseler Umre seferinden uzak duruyorlardı. Ama Hayber seferi çok başkaydı. Hayber zaferle sonuçlanırsa büyük ganimetler elde edilirdi. Hayber, Arap Yarımadası'nın en zengin bölgesiydi. Haliyle ganimetlerin büyük olacağı belliydi. Bilinen bir husus vardı. Müslümanlar girdikleri savaşlardan zaferle çıkıyorlardı. Müslümanlar savaş konusunda ciddi boyutlarda tecrübeler elde etmişlerdi. Hayber Savaşı'nda Müslümanların zafer elde edeceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ganimetler büyüktü ve zafer yakın gözüküyordu. Bu durum Umre seferine katılmayanların iştiyaklarını, iştahlarını artırıyordu. Ama ayetlerle Umre seferine katılmayanlar umduklarına ulaşamayacaklardı. Mekke'nin liderleri Hayber'e hazırlık yapıldığını duymuşlardı. Peygamber Efendimiz'in Hayber'e yürüyeceğini, Hayber Yahudileriyle savaşacağını öğrenmişlerdi. Mekke liderleri bu haberi duyunca hayret içinde kaldılar. Tam bir şaşkınlık yaşadılar. Hayber gibi 10 bin savaşçısı olan bir toplumun üzerine yürümek son derece tehlikeliydi. Bir de sağlam kaleleri vardı. Yol vermez, içine girilmez kaleleri vardı. Mekkeli müşrikler bunun tam bir çılgınlık olduğunu, kendi elleriyle kendilerini ölüme götürdüklerini söylüyorlardı. Bir taraftan da peygamberin son derece akıllı olduğunu ama böyle büyük bir yanlışı nasıl yapabildiğini dile getiriyorlardı. Önce şaşırsalar da hayret etseler de sonra seviniyorlardı. Artık Muhammed'in sonu geldi diyorlardı. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyorlardı. Bir an evvel Hayber Savaşı'nın olmasını temenni ediyorlardı. Hayber Savaşı'nda dananın kuyruğu kopar diye seviniyorlardı. Hayber'e hazırlık vardı. Bu gizli de tutulmuyordu. Haber dalga dalga yayılıyordu. Hayber Yahudiler de duymuştu. Biraz şaşkınlık, biraz alay konusu yapmışlardı. Hayber üzerine ne ile gelebiliyorlar diye biraz şaşırmışlardı. Sonra alay almışlardı. İnanmamışlardı. Muhammed'in hazırlık diye bir gösteri yaptığını dillendiriyorlardı. Haberin asla gerçek olamayacağını, bu habere ancak gülünüp geçilir diye bakıyorlardı. 10 bin ordusu vardı. Yüksek teknolojisi vardı. Kalelerde mancınıkları vardı. Çelikler misali kaleleri vardı. Arap Yarımadası'nda hiçbir güç böyle bir yapının karşısına çıkamazdı. Çıkacak olursa kendinin sonu olurdu. Ama iş Hayber Yahudilerinin düşündüğü gibi, alaya aldığı gibi değildi. Haberin doğru olduğu öğreniliyordu. Güçlerine güç katmak için katafanlıları da devreye sokmak istiyorlardı. Onları da kışkırtıyorlardı. Müslümanlar Hayber'e yürüyordu. İslam ordusu 1600 kişiden oluşuyordu. 200 atlı, diğerleri piyadeydi. 20 kadar da sahabi kadın vardı. Hazreti Ümeyye binti Kays radıyallahu anh, "Ya Resulallah, izin ver biz de gelelim. Savaş sırasında yaralıların tedavisini yaparız, su ihtiyaçlarını karşılarız" diyerek kadınların sözcülüğünü yapıyordu. Onun bu isteğine Allah'ın bereketi üzerine olsun buyuruyor, izin veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin eşi annemiz Ümmü Seleme, halası Hazreti Safiye radıyallahu anha, Ümmü Eymen, Ümeyye binti Kays, Ümmü Salit orduya katılan sahabi kadınlardan bazılarıydı. Ordu hareket etmişti. O coğrafyanın en çetin ordusunun üzerine yürüyordu. Yolculuk uzundu. Sıcaklık şiddetliydi. Haliyle son derece yorucuydu. Ama bütün bunlara rağmen yolculuk çok farklı cereyan ediyordu. Müslümanlar savaşların tedirginliğini üzerlerinden atmışlardı. Karşısındaki ordunun sayısı çok fazla da olsa onlar bunu mesele etmiyorlardı. Hendek Savaşı bitiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyordu. Bir daha müşriklerin Müslümanlar üzerine gelemeyeceği ve Hudeybiye'den sonra da büyük bir fetihin muştusunu haber vermişti. Onlar şimdi Hayber üzerine yürüyorlar. Hayber'in zaferlerle sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yolculuk bir sevinç, bir neşe içinde geçiyordu. Şiirler okunuyor, marşlar söyleniyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından sesi son derece güzel olan Amir bin Akva'yı çağırıyordu. Ondan marş okumasını istiyordu. Amir, hendek kazılırken Peygamber Efendimiz'den duyduğu şiiri güzel bir tarzda okumaya başladı. Yemin olsun ki Allah yardım etmeseydi doğru yolu bulamazdık. Zekat veremez, namaz da kılamazdık. Allah'ım, hatalarımızı bağışla. Canımız sana feda olsun. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit eyle. Bize sükunet ve sabır ver. İslam ordusu amirin söylediği marşla coşuyor, ona eşlik ediyorlardı. Marş bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amir'e radıyallahu an Allah sana rahmet etsin diyerek takdirlerini bildirdi. Yolculuk latif bir iklimde sürüyordu. Müslümanlar sıklıkla tekbir getiriyor, yer yer bireysel tekbirler, yer yerde hep bir ağızdan tekbirler getiriyorlardı. Tekbirler dağlarda yankılanıyor, ovalarda, vadilerde yankılanıyordu. Sanki yeryüzü Allah'ın ordusu olarak hareket ediyordu. Hep bir ağızdan tekbirler gönülleri daha bir coşturuyor, tekbirler kesintisiz devam ediyordu. Peygamber Efendimiz arada bir müdahale ediyor, "Yapmayın, kendinize acıyın," buyurarak kendilerinin yorulmasına gönlü razı olmuyordu. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin olarak dua vardı. Neredeyse hayatının merkezinde dua vardı. Dua, Rahman-ı Rahim ile kulun içli içli konuşmasıydı. Bu yolculukta, Hayber yolculuğunda Peygamber Efendimiz sanki bir dua iklimine girmişti. Belirli aralıklarla dualar ediyordu. Hem savaşa ilişkin dualar hem de hayatın genel akışına ilişkin dualar ediyordu. Peygamber Efendimiz bütün varlığıyla Rabb-i Rahim'ine yöneliyor, öylece dualar ediyordu. Bir duasında, "Allah'ım, geleceğe endişelenmekten, geçmişi tasalanmaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, çimrilikten, korkaklıktan, bel büken boştan, zalimlerin zararından sana sığınırım," buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, şerefli arkadaşları o duaları hemen ezberliyor ve birbirlerine bir muşlu ikliminde ulaştırıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaların en can alıcı olanlarını yapardı. Duaların en güzeli onun dilinden dökülürdü. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan. Ey ayağı 1000 yerinden bağlı, kendini özgür sanan köle. Kurban kesen, hacca giden, cuma kılan, ey yukarı kaldırıp yalvaran ellerini. Ey belki 1000 kez çiğnenmiş namusu, ey her yandan zincire vurulmuş olan. Bak yine güz gelmiş. İnsanlar ve yapraklar dökülmüş bulvarları. Nice sağlam surlardan zaman iri taşlar koparmış, gedikler açmış. Ve serilmiş toprağa bir tarih galerisi. Ey adını bile unutmuş olan, ey haritada bile bulamayan Kudüs'ü, ey Avrupa'ya ve Amerika'ya karşı, kurşuna, füzeye ve tanka karşı, sapanla ve taşla karşı koyan, ey son görevini yapan kahraman, ey alnında kandan kırmızı güller açan çocuk, ey dağları bile işgale uğramış, ey kuşları bile tükenen ülke. Şimdi yalnız kahraman çocuklara kalmış kalbimin ülkesi Kudüs'ün savunması. Ey uyuyan, 100 yıl uyuyan, 1000 yıl uyusa uykuya doymayan, kalk, ayağa kalk,

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, bu dar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد

0: 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Bu bayram senin kurbanın ne? Kurban teslimiyettir. Kurban vazgeçiştir. Kurban ise bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Şuara 169-173. Hazreti Lut'un duası. Ya Rabbi, beni ve ailemi onların yapa geldiklerinin vebalinden kurtar. Biz de onu ve ailesinin tamamını kurtardık. Ancak geride bir yaşlı kadın kaldı. Sonra geridekilerin hepsini helak ettik. Ve üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların o yağmuru ne kötü bir yağmurdu.

Yurdunu Allah'a bırak çık yola. Cenge deyip çık ki vatan kurtula. Böyle müyesser mi gaza her kula? Haydi Levent asker, uğurlar ola. Ey sürüden arkaya kalmış yiğit, arkadaşın gitti, yetiş sen de git. Bak ne diyor ceddi şehidin, işit. Durma git evladım, uğurlar ola. Durma git evladım, açıktır yolun. Cenge sıvansın o bükülmez kolun. Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun. Uğrun açık olsun, uğurlar ola. Yerleri yırtan sel olup taşmalı, dağ demeyip taş.

vakit aşmalı. Sendeki coşkunluğa el şaşmalı. Haydi git evladım, uğurlar ola. Yükselerek kuş gibi Balkanlara, öyle sakladak ki Kuduz Bulgar'a, bir daha Osmanlı'ya güç sırtara. Git de gel evladım, uğurlar ola. Düşmana çiğnetme bu toprakları, haydi kılıçtan geçir alçakları. Leş gibi yatsın kara bayrakları, kahraman evladım, uğurlar ola. Balkan'ı bildin mi nedir hemşeri, sevgili ecdadının en son yeri. Bir sıla isterdin ha çoktan beri, şimdi tamam vakti, uğurlar ola. Balkan'ın üstünde sızan her pınar, bir yaradır durmadan içten kanar. Hangi taşın kalbini deşsen mezar, gör ne mübarek yer, uğurlar ola. Eş hele bir dağları örten karı, ot değil onlar dedenin saçları.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr.

0: gelen yağmuru istemem, meltemi rüzgarı istemem. Sana yanmayan yıldızı semalarda yansın istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbülün ne söylerse söylesin. Dinlemem, dinleyemem. Özlemim, özlemim sen olacaksan yansın yüreğim, kalbim. Sılası sen olmayan gurbeti, ırak olan menzili, vatanı istemem. Senden gayrı bir aşkla kül olursa bu kalbim, bu kalbi bu bedende istemem. Sonu sen olmayan, sonu sana çıkmayan yönü, ırak olan menzili, yönü, yolu istemem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden, yoksa neyime bu fethi, istemem Mısır'ı, istemem cihanı, istemem. Ben Sultan Fatih'im, önündeyim İstanbul'un. Yakarım bu şehri yüzünde bir tebessüm için. Ben senin ümmetinim ya Resulallah. Sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, aşk istemem.
1: Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileri izlediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruğu.

Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, "Vay, sen de mi onların dinindensin?" dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi: "Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim? Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun." Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona, "Gir cennete" denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, "Keşke" dedi, "kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı." Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler, kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler. İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğumuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki, Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar, eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım, o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin, onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman, eyvah, eyvah,
bizi kabrimizden kim çıkarıp diri?

etti. Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu, şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek, biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık. Ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Bu bayram senin kurbanın ne? Hazreti İbrahim'in kurbanı İsmail'di. Senin kurbanın ne? Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80. huslat.org.tr.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Yandım ebedi hüsnüne meftun olarak. Kâr etti dilin ruhuma efsun olarak. Sor hali perişanımı saysın geceler. Geldiğim kapına kaç kere mahzun olarak. Hicrana boyandı yanarak ahım ile. Dost bahçesinin gülleri dilhun olarak. Kahreyleme ey sevgili, şad eyle beni. Görsen ne çıkar bir kere memnun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Kıl Arif'e bir lahza nazar ile lütf ile sen. Al canımı da emrine merhun olarak. Etmek mi muradın beni sermesti harap? Ta haşre kadar böylece mecnun olarak. Ta haşre kadar böylece mecnun.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Halik Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Halik her şeyi yoktan var eden, yaratan, yarattığı her şeyin bütün ayrıntılarını bilen ve mahlukatına takdir ettiği ömür içerisinde onun göreceği her hali, hadiseyi tespit ve tayin eden demektir. Hicr suresi. Şüphesiz Rabbin kemaliyle yaratandır ve en iyi bilendir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu'nun insanoğluna, sadece insanoğluna lütfettiği akıl yerinde kullanılır ve gönlün manevi alemlere uçuşunda yakıt olursa, her şey, ama görebildiği, idrak edebildiği her şey ona, Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, yüceliğini, her şeyi yaratan tek hükümdarın o olduğunu anlatır. Varlık aleminde kuvvetle hissedilen nizam, kusursuz bir makine gibi işleyen zaman ve makrokozmozu, mikrokozmozu ile muhteşem bir kainat yaradanına hal lisanı ile vazifelerini yaparak ibadette olduklarını anlatır. Bakara suresi. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla sizi rızıklandırarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. Nahl suresi. Allah sizin için o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır. Aklın gücünün bittiği yerde gönül uçuşa geçer. Düşünmeli, bakmalı, aklını kullanmalı, yaradanını bulmalı ve bu dünya hayatını sadece onun rızası için yaşamalı ve zaman gel gongunu vurunca dosta kavuşmalıyız heyecanla ve coşkuyla. Yunus suresi. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı, sonra işleri tedbir ederek arş üzerine istiva etti. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Zariyat suresi. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz daimi genişleticiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz.
biz her şeyden iki çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. Değerli kardeşlerim, öyle merhamet sahibi bir yaratıcıdır ki o Celle Celaluhu kullarına kendi varlığını öylesine hissettirir ki yüce kelamında bu rahmani solukta yavrularını koruyan, onların iyiliğini düşünüp üstlerine titreyen bir ananın şefkatini görürsünüz. Bak kulum, her şeyin sahibi benim ve ben de sana imkanlarımı açmış, senin hizmetime vermişim diyen muhteşem bir sesi duyarsınız. Eğer gönlünüz o sesin frekanslarına açıksa, nitekim Mülk suresinde o yedi göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü döndür de bak, bir çatlaklık görüyor musun buyuran Rabbimize bütün kainat gibi secde edemiz. Mü'min suresi. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Meryem suresi. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? Mü'minun suresi. Andolsun biz insanı çamurdan, bir sülaleden yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargâhta, rahimde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi bir alaka yarattık. Derken o alakayı bir mudga yarattık. Derken o mudgayı bir takım kemik yarattık. Derken o kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Bu ayet-i kerimeler asırlar öncesinden zamana meydan okuyarak yüce Yaradan'ın katından indirilen ayetlerdir. İnsanın bir çift hücrenin birleşmesiyle başlayan ve Rahim adlı karargâhta devam eden yolculuğunun akıl sahiplerine anlatımıdır bu ayetler. Ve bugünün ilminin henüz ulaşamadığı bir boyut taşır o alim olan Allah'ın indinde. Zümer suresi. O sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında 3 karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah odur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz? 3 katlı karanlıkları
ancak 20. yüzyıl ilmi açıklayabiliyor. Daha yaratılış konusunda bilemediğimiz neler var? Varın siz düşünün. Rahman suresi, göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün yeni bir iştedir, yaratmadadır. Her an yaratma hali ancak yüceler yücesi bir zata mahsustur. Öyleyse yaratmak fiilini Allah'tan başkasına vermek doğru değildir. Haşir suresi, o yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yükselmektedir, yücelmektedirler. O galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. Zümer suresi yapandır. Zümer suresi, Allah

Nuh Suresi. Sizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın o olduğunu gördüğünüz halde size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmek istemiyorsunuz? Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü tabakalar halinde birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi bir lamba yapmıştır. Sizleri çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. İçlerine ışık saçan bir kandil var ettik. Kaf Suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Ey yüce Yaradanımız! Bizi bizden iyi bilenin sen olduğunu biliyor, varlığına güveniyor ve sana sığınıyoruz. Bizi bize bırakma Allah'ım. Yolunda en doğru şekilde yaşama gücü ver bize. Taha Suresi. Sizi yerden yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Toprak kastediliyor. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Ahkaf Suresi. Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter. Evet, ey Rabbim, sen her şeye kadirsin. Bizleri yeniden diriltecek ve yaşadıklarımızdan hesaba çekeceksin. Sad Suresi. Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri biz boşuna yaratmadık. O kafirlerin zannıdır. Onun için vay ateşe girecek olan kafirlerin haline. Kurçuk yerse ipek oluyor diyor İmam Şafii Hazretleri. Dut yaprağına bakıyorum. Kurçuk yerse ipek oluyor. Arı yerse bal oluyor. Koyun yerse ak mı ak bir süt oluyor. Geyik yerse misk oluyor. Yarattıklarına bakıyor, seni tefekkür ediyor ve sana, yalnızca sana ibadet ediyoruz Rabbim. Bize bu dünyayı kendisine kulluk yapayım diye yaratan Rabbim, dünyamızı yeri gelip gülistan kılan, yeri gelip cehennemi unutmayayım diye naristan eden ve yarattığı her şeyi kuluna sevdiren Rabbim, yaradılanı senden dolayı seviyor ve bu sevgiyle boyun büküp huzurunda duruyor ve niyaz makamında yalvarıyoruz. Ey sinelerin özünü bilen, ey gizliyi aşikarı da bilen, ey ta içimizde, yüreğimizde olan, ey bize şah da

damarından daha yakın olan Allah'ım, kullarını bütün hatalarıyla, eksikleriyle kabul eder, tek sermayesi seni sevmek olan bu yeryüzü dilencilerini kapına tutunmuş, senden bağışlanma bekleyen bu aciz kullarını da sever ve bağışlar mısın Rabbim? Senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, razı olacağın amelleri işlemenin sevgisini ve sana kavuşma gücünün sevgisini diliyoruz. Katından hiç boş çevirmediğin ellerimizi sana uzatarak sevgini diliyoruz. Bizi imanla, sevgiyle yaşayanlardan, etrafa sevgi saçanlardan, yüreklere sevgi tohum tohum ekenlerden ve ardından sevgiyle, saygıyla söz edilenlerden eyle. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esmaül Hüsna'dan El-Halık Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak hakikatiyle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Her bayram aynı soruyu hatırlarız. Bir kurban kesilir ve bir şey tamamlanır sanırız. Ama kurban sadece kesilen midir? Yoksa kurban insanın en sevdiğinden verdiği bir parçası mıdır? Hazreti İbrahim'in önünde bir İsmail vardı. Peki ya senin? En çok neye bağlıysan, en çok neyi tutuyorsan, belki de senin kurbanın odur. Çünkü kurban sadece bir hayvan değil, bir vazgeçiştir, bir teslimiyettir. O halde bu bayram senin kurbanın ne? Vuslat Derneği, bir vazgeçişle, bir teslimiyetle kurbanını Allah'a ulaştırana selam olsun. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Vuslat Derneği 0212 659 28 80, vuslat.org.tr.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

ki duyordun ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin arslanları ancak bu kadar şanlıydı.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Kardeşlik hissemiz kurban. Kardeşliğimiz kurbanla kuvvetlensin. Bu bayram kardeşlikte buluşalım. Kurban hisse bedeli 5000 TL. Vekaletinizle kurban kesiminizi gerçekleştiriyor, kesim görüntülerinizi tarafınıza iletiyoruz. Huslat Derneği 0212 659 28 80 huslat.org.tr.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı başlıyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok kıymetli davet ediyoruz dinleyicileri. Bugünkü Nur İklim programında Risale-i Nur dersimizde inşallah 13. Lem'a'dan Hikmetül İstiaze'den okuyacağız. Cenab-ı Hak okuduğumuz ve okuyacağımız derslerin tesirini halka eylesin. Bir ömür boyu bizi nurlarla inşallah istihdam eylesin. İman ve Kur'an hizmetinde istihdam eylesin diyoruz. Bugünkü okuyacağımız ders çok kıymetlidir. Hakikaten insanların aklında, aleminde, kalbinde olan suallere çok mühim cevaplardır. Özellikle ehli dalaletin, ehli küfrün, ehli ilhadın, ehli imana hücum ettiği bir sualdir. Hususan şeytanların yaratılmasındaki hikmetler, efendime söyleyeyim, ehl-i dalaletin Kur'an'da nasıl bahsediliyor, ehl-i dalalet, efendime söyleyeyim, ehl-i iman nasıl Cenab-ı Hakk'a isnat ediyor, bunun gibi böyle mühim meseleler var. Bugün inşallah birinci işaretten okumaya gayret edeceğiz. Cenab-ı Hak feyizdar eylesin, hissedar eylesin bu dersimizi. Sadece Antep'te değil, Güneydoğu'da değil, bütün kainatta inşallah böyle muhtaçlara ulaştırsın diyoruz. Yani tek derdimiz budur. Tek tesellimiz de bu dersleri dinleyen insanların böyle nurlara karşı alaka peyda etmesi, Risale-i Nurları okuması, imanlarını kuvvetlendirmesi, imanlarını takviye etmeleri inşallah. Hikmetül İstiaze, Euzubillahimineşşeytanirracim, sırrına dairdir. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينَ وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَحْضُرُونَ Şeytandan istiaze sırrına dairdir. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteberrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret. Sual, şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir methalleri olmadığı, hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekreh çirkinlikleri ehli dalaleti tenfir ettikleri halde hizb-ı şeytanın çok defa galebe etmesinin hikmeti nedir? Ve ehli hak her vakit şeytanın şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınmasının sırrı nedir? El cevap, hikmeti ve sırrı şudur ki ekseriyeti mutlaka ile dalalet ve şer menfidir ve tahriptir ve ademidir ve bozmaktır. Ve ekseriyeti mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir ve vücudidir ve imar ve tamirdir. Herkesçe malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Evet, bütün azay esasiyenin ve şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat-ı insan, Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insana mazhar eder. Onun için et-tahribu eshal durubu emsal hükmüne geçmiş. İşte bu sırdandır ki ehli dallet hakikaten zayıf bir kuvvetle ve kuvvetli ehli hakka pek kuvvetli ehli hakka bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki onda tahassün ettikleri vakit o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler. Eğer muvakkat bir zarar verseler vel akıbetu lil muttakin sırrıyla ebedi bir sevap ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hazin şeriat-ı Muhammediye ve sünnet-i Ahmedi aleyhissalatü vesselam'dır. Evet, en baştan geliyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, sırrına dairdir. Şimdi biz her vakit, her an, hayırlı işlerimizde, ibadetlerimizde, değil mi? Herhangi bir yere adım attığımızda, girdiğimizde, çıktığımızda, bir işe başladığımızda ne yapıyoruz? Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Bakın, çok ince bir sır var. Besmele'ye başlamadan önce Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz yani. Şeytandan Cenab-ı Hakk'a sığınıyoruz. Sırrına dair. Şimdi burada bu sırrı açacak üstadımız. Yani neden ehli iman, neden Müslümanlar sürekli şeytandan, şeytan avanelerinden, şeytanın vesveselerinden, efendime söyleyeyim, Cenab-ı Hakk'a sığınıyorlar? Evet. Bunun sırrı ve hikmeti nedir? Neden Cenab-ı Hak sürekli bizi şeytandan, efendime söyleyeyim, uzak durmaya, şeytandan, şeytanın vesveselerinden uzak durmaya Cenab-ı Hak teşvik ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi auz bike min hemezat şeytanin. Ne diyoruz? Allah'ım, şeytanın her türlü vesvesesinden sana sığınırız ya Rabbi. Ve auz rabbike en yehtun. Allah'ım, biz sana sığındık diyoruz ya Rabbi. Şeytandan, şeytanın vesveselerinden, şeytan oyunlarından, şeytan tuzaklarından. Bunu açabilirsiniz, çok geniş. Yani şeytan ve şeytan oyunlarından, tuzaklarından, vesveselerinden biz sana sığınıyoruz Allah'ım. En yehtun. Şeytandan istiaze sırrına dairdir. Bak, bu bir sırdır. 13 işaret yazılacak. O işaretlerin bir kısmı müteferrik bir surette 26. söz gibi bir kısım risalelerde beyan ve ispat edildiğinden burada yalnız icmalen bahsedilecek. Birinci işaret, sual. Önce suali anlamak lazım. Şeytanların kainatta icat cihetinde hiçbir medhalleri olmadığı halde hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar olduğu, hem hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mahasinleri, ehli hakka müeyyid ve müşebbik bulunduğu, hem dalaletin müstekeh çirkinlikleri, ehli daletin de tenfir ettikleri halde, hizb-ı şeytanın çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Çok önemli bir sual, değil mi? Şu an gençler bu suali aramak için internetlerde, kitaplarda, efendime söyleyeyim, değişik yerlerde araştırmaya girmişler. Bakın, şeytanın kainata yaratmasına hiçbir methali yok. Yani şeytan, bakıyorsunuz, zahiren hep şer, hep tahrip, hep yıkma, ehl-i imanı insanları cehenneme sürükleme, ebedi hayatları, değil mi, karartma, efendime söyleyeyim. Şeytan kainata icat cihetinde, efendime söyleyeyim, bir methali yok. Bir faydası yok. Zahirinde bir faydası yok. Hem Cenab-ı Hak rahmet ve inayetiyle ehli hakka taraftar. Biz ne diyoruz? Ehli iman inayet altındadır. Ehli iman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, rahmaniyetine nedir? Her vakit muhtaçtır. Biz neden Bismillahirrahmanirrahim diyoruz? Üstadımız yine bunu anlatıyor. Efendimiz'in Rahman hangi manaya bakar? Rahim hangi manaya bakar? Efendim, Rahman bütün kainata külliyetiyle bakar. Rahim daha küçük değil mi böyle? Daha böyle küçük dar dairelerde. Bakın, biz ne diyoruz? Her zaman başımıza bir dert gelse, sıkıntı gelse, bir imtihan olsa ne diyoruz? Ya Rab, senin rahmetini bekliyoruz. Bir musibete giriftar olsak ne diyoruz? Allah'ım, senin rahmetini bekliyoruz. Yani ehli iman Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sürekli iltica ediyor. Bir manada ne yapıyor? İstinad ediyor. Bir manada Cenab-ı Hakk'a sığınıyor. Ve Cenab-ı Hak ehli imana, vazifesini yapan ehli imana, Müslümanlara her daim inayetini gösteriyoruz. Değil mi? Üstadımızın duası var. Çok güzel üstadımız. Bakın, üstadımız duasında diyor, ya Rabbi, ne diyor? İnayettir. Rahmaniye, yani inayet imdadiye, Cenab-ı Hakk'ın diyor rahmaniyeti diyor bize tecelli etsin. Allah'ım diyor, inayet imdad imdadımıza yetişsin diyor. Bakın, Cenab-ı Hak'tan her daim inayet istemiş. İnayet nedir? Allah'ın hususi yardımıdır. Yani bir kul sıkıştığı an, darda kaldığı an, zorda kaldığı an veya normal halde ne yapıyor? Allah'ın inayetine sığınıyor. Ne diyor? Ya Rabbi, inayetini bizden eksik etme Allah'ım. Hatta bizim Nur Talebeleri Camii'nde öyle bir şey var. Ne diyoruz? Diyoruz, inşallah hususi inayete mazharız. Niye? Çünkü imana ve Kur'an'a hizmet ediyoruz. İnşallah rızık cihetinden, maişet cihetinden, yaşam cihetinden hususi inayete. Allah'ın hizmetinde olan, bu sadece Nur Talebeleri değil, bütün ehli iman. Cenab-ı Hakk'ın yolunda gidenler, Allah ayet-i kerimede ne diyor? Biz, bizim yolumuzda gidenlerin eli, gözü, kulağı, ayağı oluruz. Cenab-ı Hak vaat ediyor. Diyor, benim yolumda gidenin dünyevi yükünü alırım diyor Cenab-ı Hak. Benim yolumda diyen koşanın Cenab-ı Hak diyor, dünyevi yükünü alırım, sıkıntılarını alırım diyor. Ya kim ki dünyayı terk etse, Cenab-ı Hakk'ın yoluna feda ise, Allah bütün dünyevi sıkıntılarına kefil oluyor. Bakın, öyle bir kefil olan Rabbil Alemin var. Şimdi manayı açalım dağıtmadan. Şimdi kainatta icat cihetine şeytanın hiçbir medhali yok. Ehli iman da Allah'ın rahmetine, inayetine muhtaçtır ve mazhardır. Hak ve hakikatin cazibedar güzellikleri ve mehasinleri ehli hakka müeyyid ve müşebbiktir. Ve Cenab-ı Hak sürekli, bakın, cennet, Kur'an-ı Kerim'de cennet ayetleri hemen hemen üçte ikisini kaplıyor. Cehennem çok az bir kısım. Cenab-ı Hak sürekli müşebbik, sürekli müşebbik, sürekli teşvik ediyor ehli imanı. Ve ne yapıyor ehli imanı? Ne yapıyor? Müeyyid ediyor. Cenab-ı Hak sürekli teşvik ediyor. Bir tarafta düşünün. Ehli iman Allah'ın rahmetine sığınıyor. Cenab-ı Hakk'ın inayetine sığınıyor. ve her şeyin Cenab-ı Hakk'ın geldiğine inanıyor, ümit ediyor. Medar teselisi var, noktayı istinadı var, noktayı istimdadı var. Diğer taraftan şeytan ne yapıyor? Tahrip ediyor, yıkıyor. Efendim, icatiyetine hiçbir faydası yok zahiren. Evet. Ehli dalet tenfir ettikleri halde, evet burayı bir daha koyayım. Hem daletin müstekil çirkinlikleri. Değil mi? Üstadımız bir yerde çok güzel bir, yani küfür ve dalet üzerinde yürümek diyor. Buzlar üzerinde yürümek gibi yani. Buzlar üzerinde mi? Dalette olan bir insan her an cehenneme düşmeye namzettir. Bakın dalette olmak, değil mi? Aynı zamanda dalette olmak karanlıkta yürümek gibi yani. Değil mi? Ama yürüdükleri yolu bilmiyorlar yani. İstikballeri üstadımız anlatırken diyor. Sağ ve sol cihetten karanlıklar diyor yani. İstikbal, istikbal karanlık. Geçmiş, elemli. E bu insan nasıl hayattan lezzet alacak? Bakın. Ehli dalalet, müstekil çirkinlikleri, ehliden temfir ettikleri halde ve nefret ediyor. Hiçbir şeytan çok defa galip etmesinin hikmeti nedir? Şimdi sır nedir? Bakın. Ehli imanın bu kadar noktaya istinadı var, bu kadar noktaya istimdadı var, sığınacak Rabbil Alemin var. Buna rağmen neden şeytan ehli imana galebe ediyor? Neden çok defa Müslümanlar ehli iman şeytanın tuzağına düşüyor veya şeytanın vesveselerine düşüyor? Üstadımız ileride bahsedecek, hatta bazı alimler, bazı zatlarına mı imanın böyle gitmesi dahi yani, kebaire girmek, imanın gitmesi böyle çok derin konulara iniyor üstadımız yani. Ama üstadımız da diyor ehli iman işte hissiyatına kapılabiliyor yani, o anlık şey yapabiliyor yani. Evet, orası ilerleyen zamanlarda. Hiçbir şeytan, şeytan ve şeytan askerleri diyelim, neden çok da pek galip ediyor ehli imana? Bu kadar müjde var. Cennetle müjdeliyor ehli iman. Değil mi? Cenab-ı Hak cennetle müjdeliyor. Ebedi bir hayatla müjdeliyor. Cennette en son girecek olan Müslümana dünya kadar bir mülkü saltanat verilecek. Ebedi bir hayattan müjde veriyor. Ve buna rağmen, bu kadar müjde vermesine rağmen, efendime söyleyeyim, bu kadar teşvik etmesine rağmen, neden ehli iman şeytanın vesvesesine, şeytanın oyunlarına geliyor? Evet. Ehli hak her vakit şeytan şerrinin Cenab-ı Hak'a sığınması sırrı nedir? Neden biz sürekli وَقُلْ رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ deme her ayet için başına ne yapıyoruz? Eûzü besmele çekiyoruz. Neden biz sürekli Cenab-ı Hakk'a, efendime söyleyeyim, şeytanın şerrinden sığınıyoruz? Bunun bir sırrı var. Bir sırrı var. Bir tahassüngah var. Bir tahassüngah. Bismillahirrahmanirrahim dediği zaman biz ne yapıyoruz? Rahmetin nihayetsiz canibine kendimizi ne yapıyoruz? Efendime söyleyeyim, o sığınağa giriyoruz. El cevap. Şimdi suali düşündük değil mi? Şeytan kainatı icat yerine bir metali olmadığı halde, şer ve tahribat yaptığı halde ve ehli imanın bu kadar teşvik edici, bu kadar inayeti, bu kadar rahmeti, bu kadar cennette müjdemesine rağmen neden ehli iman yeniliyor? Ve ehli dalalet tenfir ettikleri halde ve Kur'an'da cehennemle, üstadımız Cenab-ı Hak cehennem tehdit ediyor yani. Halidine fiha ebede diyor yani. Bak, ebedi cehennemle tehdit ediyor. Ve buna rağmen neden ehli iman şeytanın ve şeytanın, efendime söyleyeyim, ne derler, askerlerinin, efendime söyleyeyim, vesveselerine yeniliyor, ne şey yapıyor? Tatlı bir hatıra anlatalım. Nur hadimlerinden, büyük abilerden bir abimiz, efendime söyleyeyim, Feyzi abimiz, ömrünü iman ve Kur'an hizmetine vermiş bir abi, artık yaşı belli bir şeye gelmiş, yaşlanmış ve halen iman ve Kur'an hizmetiyle elhamdülillah muazzam hizmet ediyor, hem haliyle hem kaliyle gerçekten hizmet ediyor. Talebelerden birisi soruyor Feyzi abiye, diyor abi siz yıllardır iman ve Kur'an hizmetinde dershanede kaldınız, medresede kaldınız, haram görmediniz, hayatınız iman ve Kur'an geçirir, sanayinin hizmetine geçti, artık şeytanlar size gelmez, artık nefis sizi sıkıştırmaz, belli bir yaşa geldiniz. Demiş kardeşim, eskiden şeytan askerlerini gönderiyordu, şimdi kendisi geliyor. Bakın çok manidar. Yani biz diyoruz ki imanımız kemale edince, efendim Müslüm belli bir şey gelince artık şeytan öldüğü, nefis öldüğü bizimle uğraşması değil. Üstadımız çok ince bir sır yakalamış. Üstadımız demiş ki ehli tarihte olan nefsi öldürmek bizde yoktur. Bizde nefse mücadele vardır. Neden? Üstadımız onu anlatırken şöyle diyor. Nefsini öldüren bazı zatlar daha sonra nefislerinden şikayet etmişler. Sonra diyor mesela anlaşıldı ki, demek üstadımız ileride diyecek yani, bazı asap ve damarlarda nefsin halen neler vardır? Efendime söyleyeyim. Nefsine halen efendim, o vesveseleri, o hisleri vardır yani. Demek bizim hizmetimizde, bizim mesleğimizde, nur mesleğinde özellikle bu zamanda, ahir zamanda nefsi öldürmek çok çok çok zordur. Veli-i kamil zatlara hastır ki o da çok çok hastır. Biz nefisle mücadele edeceğiz. Ehli dalletin hücum ettiği bir asırda ehli imana şu an hakikaten bütün küfür ordusu, küffar ordusu, dalet ordusu bir olmuş. Ehli imana hücum ediyor. Çocuğuna, ailesine, efendime söyleyeyim, sosyal medyasıyla, televizyonuyla, rezil rezil kanallarıyla ne yapıyor? Şu an amaç ne? Aileyi yuvayı dağıtmak, çocuğu yoldan çıkarmak. Nasıl bir gençlik olmasını istiyorlar? Efendime söyleyeyim, şuursuz, düşünen, sadece telefon başında olan, sosyal medyayla uğraşan, sersem, istikbali olmayan, efendime söyleyeyim, ailesine karşı gelen asi bir genç istiyor. Nasıl böyle istiyorlar? Yuvasız bir aile istiyorlar. Nasıl baba istiyorlar? Asi, ailesinden bir haber, gayrimeşru yollarda Allah muhafaza. Bakın bu hepsi şeytanın vesveseleriyle, şeytan tehlikeleriyle yani. Allah muhafaza yani. Yani bakın ehli iman neden şeytana yeniliyor? Ve biz ehli iman olarak Cenab-ı Hakk'a sürekli şeytandan neden efendime söyleyeyim istihaze ediyor, sığınıyoruz? El cevap, hikmet ve sırrı şudur. Ekseriyeti mutlakayla dalalet ve şer menfidir, tahriptir, ademidir, bozmaktır. Dalalet yıkmaktır. Dalalet bozmaktır. Dalalet, üstadımız diyecek, var olan bir binayı tahrip etmektir. Şerdir. Değil mi? Ekseriyet mutlaka ile hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Şöyle düşünün, hayalen. Bir insanı dalalete götürmek mi kolay, imana çağırmak mı kolay? Emin olun bir insanı hidayete çağırmak, imana çağırmak o kadar zor ki. Rivayetlerde vardır, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'in kafasına 600 defa gitmiş. 600 defa kafasına gitmiş. Bazı kavimleri Peygamberimiz tekrar tekrar gitmiş. Tekrar tekrar gitmiş. Bakın insanların imanını kurtarmak için taşlanmış. Yeri geldiği zaman değil mi? Taşlanmış. Yeri geldiği zaman Peygamberimizi, Efendimiz'i kovmuşlar. Peygamber Efendimiz'e, Efendimiz'e ne eziyetler çektirmişler. Günlerce aç kalmış. Bakın insanların imanını kurtarmak hele bu zamanda çok zordur. Ama dalalet, biz bazen öyle diyoruz. Yani bir öğrenci canibinde, bir öğrenci kazanmak için yıllarınızı veriyorsunuz. Ama bir tane insi şeytan bir genç alıyor, o öğrenci götürüyor. Bir ayda bütün emeğinizi heba edebiliyor. Bir baba evladını yetiştirmek için ömrünü feda ediyor. Bir babanın ömrünü verdiği bir evlat, efendim okulda bir serseri tarafından olmadık yerlere gidip imanını dahi kaybedebiliyor. Değil mi? Yani müşahhas örnekleri çok. Yani batıl tasvir yapmayalım. Hali alemine şahit yani. Dalalet ve şer, tahrip kolaydır. Ama icat ve vücut zordur. Gerçekten zordur. Ekseriyet mutakayda hidayet ve hayır müsbettir, vücudidir. Değil mi? Hidayet ve hayır vücudidir. İmar ve tamirdir. Yani değil mi? Bir insan imanı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Aslında onu tamir etmeye çalışıyorsunuz. Manen tamir etmeye çalışıyorsunuz. Neden? Çünkü aklında binlerce vesvese var. Kalbi yaralı, ruhu yaralı, bütün latifeler yaralı, hayata bakış yaralı. Bakın imanı kurtulunca dünyaya bakış açısı değişecek. Cenab-ı Hakk'a yaklaşacak. Lüzumsuz şeyleri terk edecek. Haramı terk edecek. Dolayısıyla nedir? İmar ve tamirdir. Herkes malumdur ki 20 adamın 20 günde yaptığı bir binayı bir adam bir günde tahrip eder. Bir bina düşünün, haşmetli bir bina. Bir ordu giriyor. Efendime söyleyeyim, bir ordu 20 günde o binayı yapıp çıkıyor. Bir çocuk eline aldığı küçük bir bomba ile o binanın dibine bırakıp kaçsa 20 günlük bina birkaç dakikada harap olur. İşte iman kurtarmak budur. İşte imanı kaybetmek budur. Günlerce insanların imanını kazanmak için uğraşırsınız. Değil mi? Sahabe mesleği, peygamber mesleği. Günlerce uğraşırsınız. Ve bir tane ehli dalalet, bir insi şeytan uğraştığınız kişiyi alır. Birkaç günde harap edebilir yani. Onun için tamir etmek, imar etmek, efendime söyleyeyim nedir? Müsbettir, zordur. Fakat tahrip kolaydır. İşte şeytan bunu yapıyor, tahrip yapıyor yani. Bir muhterem abimizden anlatmıştım, böyle bir gece ağladım dedi öyle. Bir gece ağladım. Neden ağladın? Günlerce böyle imanını kurtarmaya çalıştığım bir genç vardı. Günlerce derslere gelmesi için uğraştığım, peşine düştüğüm, kitap verdiğim falan. Sonra işte çarşıda, caddede farklı bir halde görür böyle. Üniversitede bir genç kardeş dedi, ağladım yani. Ben dedi onlar yani o kadar günlerce uğraştım. Ama hani aklımıza şu mana da geliyor. Zihinler dağılmasın. Cenab-ı Hak Peygamber Aleyhisselam'a diyor ya, ey Resulüm, hidayet senin elinde değil yani. Bakın, biz vazifemizi yaparız. Şeytan ne kadar tahrip etse, ne kadar icat etse, biz ümitsizliğe düşmeyeceğiz. Yine iman kurtarma davasına koşacağız. Yine vazifemizi yapacağız. Daha sonra ne diyeceğiz? Ya Rabbi, ben vazifemi yaptım. Daha sonra vazife ilahiye karışmayacağız. Çünkü Cefşen'de okuyoruz. Ne okuyoruz Cefşen'de? Ya münabir el kulub, ya tabib el kulub, ya habib el kulub, ya musabir el kulub. Kalpler Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Kalpleri çeviren Allah'tır. Onun için duada diyoruz, ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım, kalbimizi en güzel hale çevir. Yani kalbe ulaşamayız. Evet, Halit Ertuğrul hocamız diyor ki, kalbe, öğrenciye diye ulaşmak için mesela bizim için diyor, önce kalbe girin diyor. Kalbe gireriz ama o kalbe sahip olamaz. O kalbin sahibi Allah'tır. Kalp ayna-i samettir. Kalp Allah'ın aynasıdır. Yani biz birisinin imanını kurtarmak isterse veya ailemizin imanını kurtarmak, biz anlatırız, vazifemizi yaparız, halimizi ve kalbimizi. Ama sonra ne deriz? Ya Rabbi, hidayet senin elindedir Allah'ım. Eğer hidayet insanın elinde olsaydı sümbaşa, Hazreti Nuh kendi evladını kurtarırdı değil mi? Değil mi yani? Ebu Cehil'in hanımı Ebu Cehil'i kurtarırdı. Ama olmadı bak. Hidayet Cenab-ı Hakk'ın elinde. Yani gözü önünde evladı boğuluyor. Hazreti Nuh davet ediyor. Ama ne yapıyor artık? Bak yani biz akla kapı açarız, ihtiyarı elden almayız. Yani insana çağırırız. Efendimiz'in vazifemizi yaparız. Akla kapı açtık. Anlattık. Ama hidayet veren Cenab-ı Hak'tı. Unutmayacağız yani. Evet. Ne dedik? Şeytan ne yapıyor? Menfi, yıkıyor, tahrip ediyor Adem. 20 adamı 20 günde yaptığı bir binayı bir çocuk bir günde, birkaç saatte, bir gün bile değil, birkaç saatte harap edebilir. Evet, bütün azay esasiyenin şerait hayatının vücuduyla vücuda devam eden hayat insan, Halık Zülcelal'in kudreti mahsus olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle bir insanın hayatta kalması için bütün kainat çalışıyor. Cenab-ı Hak güneşi o insan emrine veriyor, ayı o insan emrine veriyor, efendim ineği o insan emrine veriyor, sineği o insan emrine, bakın bütün kainat çalışıyor. Bir vücudu insanın devamı için bütün kainat çalıştığı halde bir zalim gelip bir bıçakla o vücudu insanı kesip o hayatı tahrip edebilir. Hani bütün kainat çalışıyordu? Bakın, vücudu esasinin devam etmesi için binlerce bütün kainat çalışıyordu. Bakın, vücudu esasinin devam etmesi için binlerce esbab Allah'ın izniyle bir araya gelecek. O insan

uzva kesmesiyle bir anda vücudu hayat gidebiliyor. Biraz tekrar okuyorum. Evet, bütün ezay esasiyenin şerait-i hayatiyenin vücuduyla vücudu devam eden hayat insan Halık-ı Zülcelal'in kudretine mahsus olduğu halde. Bak hayat Allah'ın kudretine mahsus. Kudretine mahsus. Evet, olduğu halde bir zalim bir uzvu kesmesiyle hayata nispeten ademi olan mevte o insanı mazhar eder. Bir dakikada, birkaç dakikada hayatta olan insan mevte mazhar etti. Onun için et-tehrib esal. Tahrip kolaydır. Tahrip kolay. İşte bu sırdandır ki ehli dalet hakikaten zayıf bir kuvvetle. Ne yapıyor? Şeytan ne yapıyor? Elinde bir kamçıyla gelmiyor bize. Bakın. Lümme-i şeytaniye denilen yerden besvese veriyor. Efendim fikrine giriyor, düşüncene giriyor. Tam Cenab-ı Hakk'ın huzurundasın. Allahu Ekber diyorsun huzurundasın. Bir an sana bir besvese veriyor. Namazda huzurunu kaçabiliyor. Tam Kabe'nin önündesin. Efendime söyleyeyim. Kalbine her an bir şey verebiliyor. Bakın. Ne yapıyor? Elinde bir güç yok. Zayıf, kuvveti yok. Fakat bir vesveseyle, bir fikirle, bir düşünceyle ne yapabiliyor? Ehli hakkı bazen galip oluyor. Fakat ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki, bakın üstadımız ümitsizliğe düşmüyor. Bizim bir kalemiz var. Öyle muhkem bir kale. Değil mi? O kaleyi şimdi seyircilerimize soruyoruz okumadan. O kale nedir acaba? Nasıl bir kale? Şimdi bazen akıllarına göre işte Kur'an'dır, namazdır, efendime söyleyeyim duadır, tesbihdir, seccadedir. Bakın nasıl bir kalemiz var. Ehli hakkın öyle muhkem bir kalesi var ki, öyle sağlam, öyle yıkılmaz bir kalesi var ki, ona tahsin ettikleri vakit o kalenin içine girdin, o müthiş düşmanlar yanaşamazlar, bir halt edemezler biiznillahü teala. Ehli iman o kaleye girip o kalede kendini muhafaza ettiği zaman şeytan hiçbir halt edemez. Eğer muvakkat zarar verse, zarar verdi diyelim. Vel akibetu lil muttakin. Müttaki olanların akıbetleri hayır olur inşallah. İttiba edenlerin, Cenab-ı Hakk'ın da onların akıbeti, efendim söyleyeyim, ne olur? İnşallah müttakilerin akıbetleri güzel olur. Sırrıyla ebedi bir sevap. Çünkü ehli iman çektiği her sıkıntı neticesi sevaptır. Ve menfaatle o zarar telafi edilir. O kalay metin, o hısn-ı hasin, şeriat-ı Muhammed aleyhissalatü vesselam ve sünnet-i Ahmediyedir. İşte o kale Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesidir. Evet, dersi bitirmeden diyoruz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde bize iki emanet bırakmış. Ne diyor? Birisi Kur'an, birisi sünnetim. Eğer bu ikisine sımsıkı sarılırsanız sarsılmazsınız diyor. Bugün ehli iman buhran geçiyorsa, bugün ehli iman psikolojisi bozuksa, bugün ehli iman ailesinde, hayat içtimaisinde, hayat siyasetinde sıkıntı yaşıyorsa, bilin ki Kur'an'ımız bize bırakılan iki emanete tam manasıyla sahip çıkmamışız. Değil mi? Birisi Kur'an, birisi sünnet seniye. Rabbim hayatımızı sünnet seniye dairesinde geçirmeyi nasip eylesin. Bizleri ihlasla ama muvaffak eylesin. Bir ömür boyu nurlardan ders almayı nasip eylesin. Bu zamanda Risale-i Nurlar ekmek gibi, su gibi, hava gibi ihtiyaçtır. Hakikaten ihtiyaçtır. İnsanlar feryat ediyorsa, insanlar dertlerine deva bulamıyorsa, insanlar şikayet ediyorsa, isyandaysa, bilin ki manevi yaralarımızın devası Risale-i Nur'dadır. Onun için gücümüzün yettiğince, sesimizin arttığı kadar diyoruz ki gelin bu nurlar sofrasına oturalım. Gelin nurların önünde diz çökelim. Risale-i Nur'un müşridi yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur üstadı yine Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur ayrı bir üstada, ayrı bir müşride, ayrı bir sofiye, ayrı bir şeyhe ihtiyacı yoktur. Karşına geçeceksin, tam teslimiyette okuyacaksın. Allah'ın izniyle pencereler ardı ardına açacak ve kainata bakış açın değişecek. Evet kıymetli dinleyiciler, bize ayrılan vaktin sonuna doğru geliyoruz. Her zaman dersimizin sonunda dediğimiz gibi, eğer olduğunuz yerde, evinizde, mutfağınızda, iş yerinizde, masanızdaysanız bizimle beraber açıp bu dersi beraber mütalaa müzakere yapalım. O çok daha lezzetli. Bazen bir satırları açıp sadırlara geçebiliyoruz. Satırdan okumak çok daha tesirlidir. Siz orada açarken, biz de burada okurken inanın kainat kitab-ı kebirinde efendime söyleyeyim öyle manalar açılacak ki, öyle mütefekkirane manalar açılacak ki, yani insan hakikaten çok çok lezzet alıyor yani. Üstadımız diyor, sen de tefekkür keyiflendirmek var yani. Hem okuyorsunuz hem lezzet alıyorsunuz. Bu birinci mana. İkinci mana, eğer aracınızda dersi dinliyorsanız, efendime söyleyeyim seyahatteyseniz, zaten orada efendime

0: açmak, takip etmek imkansız. Fakat dinlerken bir not edin bir köşeye. Efendim veya hafızanıza kaydedin. Daha sonra o gün içinde veya o hafta içinde açın. Hakikaten 13. lemma nedir? Bir okuyayım. Bu çok daha tesirli olur inşallah. Bugünkü dersimiz burada noktalıyoruz. Allah'a emanet olun. Selametle kalın, nur ile kalın. Her dersin sonunda dediğimiz gibi. Bulunduğunuz ilçede, kasabada, köyde, şehirde, ülkede, neredeyse. Nerede olursanız olun. Efendime söyleyeyim, internet üzerinden davet ediyor yazarak dersimizi dinleyebilirsiniz. Olduğunuz yerdeki derslere iştirak etmek isterseniz. Biz radyomuza ulaşarak olduğunuz yerdeki sohbetlere sizin inşallah iştirakınızı sağlarız. Ve yine Risale-i Nur'a ulaşmak isterseniz. Elhamdülillah şu an Diyanet elle nurlar basılıyor. Diyanet satış şubelerinden veya efendime söyleyeyim Risale-i Nur'un kendi sayfalarından efendime söyleyeyim bunlar temin veya radyomuza ulaşarak temin edebilirsiniz. Ve son duyurumuz, artık herkes hakikaten demek istemiyorum ama teknoloji bağımlısı olmuş. Telefonumuza ben Risale-i Nur okumak istiyorum derseniz telefonumuza Risale-i Nur RNK programını indirerek müsait vakitleri Risale-i Nur okuyarak geçirebilirsiniz. Örneğin gittiğiniz bankada bekliyorsunuz, sıranız var. O vakti telefonda lüzumsuz şeylerle geçirmekten ziyade açıp Risale-i Nur'dan 3 sayfa okusanız elhamdülillah o günkü okumanızı kısmına yapmış olursunuz. Veya bir yerde bekliyorsunuz, birisini bekliyorsunuz. Efendim sosyal medyanın rezil platformlarını bir yerde sayfaların aşağına açın Risale-i Nur'dan 5 sayfa okuyun. Hakikaten çok daha böyle tefekkürü, çok daha imani ders almış olursunuz. Biz bunu bizzat kendi hayatımızda gördük. Bir insan, hususan nur talebesi, çok sosyal medyada dolaştığı zaman, çok efendime söyleyeyim her haberi açtığı zaman, her şeyi izlediği zaman Risale-i tesiri azalıyor. Bizzat kendi hayatımızda Hakk'a yakın yaşadık. Biz o sebepten dolayı gerçekten kendi telefonumuzda sosyal medyayı artık yavaş yavaş kaldırmaya, tamamen kaldırmaya gittik. Çünkü tesir azalıyor. Yani bu gözler haram gördüğü zaman, bu gözler film gördüğü zaman, bu gözler başka nazarlar gördüğü zaman, bu kulaklar başka şey işittiği zaman sanırım tesiriniz azalıyor. Yani sanırım size kapanıyor yani. Gerçekten açılmıyor yani. Yani bu bir sırdır yani. Ben hakikaten öyle söylüyorum. Yani sanırım okuyan bir insanın gözleri temiz olması lazım. Kalbi, ruhu temiz olması lazım ki mana açılsın. Yoksa manalar açılmıyor. Rabbim bu manaları tam manasıyla hissetmeyi nasip etsin. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Kur'an ayetlerinin nurlu tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatı'ndan derslerin okunduğu Nur İklimi programı sona erdi.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506-218-4780 0534-716-2027.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
6: Hac yolunda.

Yedi tepenin nergisi, dost daveti dizi dizi. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum, mevki, makam, ikbalisi. İtma eden mal denizi, gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Cennetteki huri kızı, gökyüzünde tan yıldızı. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Günahlarım aştı dizi, arz etmeye halimizi. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum. Şimdi buldum gerçek izi, çevirmeyin çaresizi. Gel demeyin, gelemem ki. Efendime gidiyorum.

torun, tosun, oğul kızı, terk ettim fani yaldızı. Gel demeyin, gelemem ki, efendime gidiyorum. Taşmakta rahmet denizi, lütfen kesin sesinizi. Gel demeyin, gelemem ki, efendime gidiyorum.

vardım, sabahın simleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak içre ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm. Yıkılmış, sinleri dolmuş, hep evleri harap olmuş. Kamu endişeden kalmış, ne düşvar halleri gördüm. Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş. Bar tutmuş söylemez olmuş, ağızda dilleri gördüm. Kimisi zevk-i işrette, kimi saz-ı beşarette, kimi bela ve mihnette, dün olmuş günleri gördüm. Soğulmuş şol kara gözler, belirsiz olmuş ay yüzler, kara toprağın altında gül derer elleri gördüm. Kimisi boynunu eğmiş, tenini toprağa salmış, anasına küsüp gitmiş, boynun buranları gördüm. Kimi zarı kılıp ağlar, zebaniler canın dağlar, tutuşmuş sinleri oda, çıkan tütünleri gördüm. Yunus bunu kanda gördü, gelip bize haber verdi. Aklım vardı, bilim şaştı. Nitekim bunları gördüm.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim göster bana zatını, göreyim seni
0: dedi. Allah, asla göremezsin beni dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.

kârın ay ışığını. Yıldızların umut taşıdığını gördüm yedi kat göklerden. Güneşten koparıp ellerimi, kuşandım zırhını pürüzsüz dualarım. Çağırın bebeği, ay ışığını çağırın. Çağırın öfkeyi, Rüveyda'yı çağırın. Birbirine benzer bebek ve ay ışığı, ikisi de salıncaklarda büyür. Birbirine düşmandır öfke ve Rüveyda. Toplayın bütün musaları nehirlerden, denizleri, orduları, bıldırcın etini. Ben öfkeyi değil, ay ışığını, Rüveyda'yı değil, bebeği istiyorum. Bebek hakikate çağırır da öfkeyi, öfke ateşe düşer. Ay ışığı sarar yüzlerimizi, Rüveyda sanki mahşer. Artık yalnızlığa karşı savaşmıyorum. Karanlık, kangren, başıboş kentlere giriyor hayallerim. Çağırın ay ışığı, Rüveyda'yı çağırın. Ben maskeli değilim. Günahına girsem de karanfillerin, çekmedim kalbimi bakışlarından. Çağırın ay ışığını, gözlerime süreyim. O şimdi ısırgan büyütüyor sokaklarda. O şimdi bir sancıdır sevda duraklarında. Kalbimi karalıyor binalarda o şimdi. İntikam devşiriyor rüyalarda o şimdi. Geceyi kaldırın omuzlarımdan, yoksa bütün çiçekler kuruyacak evinde. Karşıma dikildikçe fosforlu, kıvılcımlı Rüveyda'nın zehir, nefret gözleri. Halbuki ne vergiler ödedim Rüveyda için. Yargılandım, tutuklandım, mahpusum vicdanımın ıssız köşelerinde. Çağırın ay ışığını, Rüveyda'yı çağırın. Reva mı beni böyle kurşunlamak derinden? Ruhum bakamaz oldu güllere, kederinden. Reva mı içimde soluklanan kuşların kırmak kanatlarını, sonra gitmek, arkaya bakmaksızın bir defa, bırakıp adım adım istihza tohumları, bu zamansız şairi incitmek reva mıdır? Sevindirmek dururken öldürmek reva mıdır?

ne hüznü eksilir, ne sana doyar bu gönül. Sen gittin, çiçekler ezildi dünyada. Sen gittin, rüyaları boğuldu bebelerin. Sen gittin, sesi duyulmaz oldu derelerin. Sen gittin, yüreklerden kan çekildi. Sen gittin, can tenden usandı. Sen gittin, dağ dağa küstü. Sen gittin, lambada alev üşüdü. Sen gittin, aşk kalplerden çekildi. Kıyılara vurdu aşıkların cesedi. Vuslatın cennet çiçeği bana. Baharlardan hep seni sordum. Senin serinlettiğin suları içiyor ceylanlar. Martılar senin yürüdüğün göklerde geziniyor. Kelebekler senin yüzünün değdiği bahçelere yayıyor kanatlarını. Bebelerin senin tebessümünü içiyor ana sütünden evvel. Şu dar göğsümün kozasından çıkmaya çalışıyor. Sonsuz genişliklerin sırrı iki dudağının arasında saklı. Bir kelam söyle, ne olur. Her hecenin ertesinde seni duymaktır muradı. Hitabın denizleri taşırıyor kıyılarıma. Nereye baksam sana dokunuyor. Sev beni, cananın olayım. İçimde geçsin Nil, Fırat, Dicle. Bende biriksin incileri ebed şarkılarının. Senin kıyılarını kucaklayan bir derya bulayım. Rüzgarlar savursun beni. Yağmurların cümlesi alnımıza düşsün. Taşla yumuşasın göğsümde. Ayaklarını öpen kocaman bir dağ olayım. Uhud gibi sevmesi de. Çöller savrulsun, dağlar aradan çekilsin, yokuşlar ve inişler bitsin. Ah, yürüdüğün yollara toz olayım. Ey gül yağmurum, ey can parem, senin hasretinle yanar her yanım. Bütün ufuklardan seni sorarım. Çölde susuzum. Dudağın bana Leyla. Kuyularda Yusuf. Sözlerin bana Züleyha. Ateşlerde İbrahim. Gözlerin bana Derya. Sancılar içinde Meryem. Bakışın bana İsa. Yaralar içinde Eyyubum. Hasretin bana şifa. Ölüler içinde bir

mukaddes hareket, mübarek mana, hak ile bu dava büyür yan yana. Alır bir kaynaktan döker ummana, ırmak bu sevdayı, çay bu sevdayı.

0: Al götür kabrime.
1: Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli, gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım. Haykır, kime lakin? Hani sahipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, sağa baktım, sola baktım. Feryadımı artık boğarak naaşını tuttum. Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım. Seller gibi vadiyi eninim saracakken, hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, inler safahatımdaki hüsran bile sessiz.

Müslümanlık nerede? Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile.

Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman eslafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir musafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bi perva yemek insan beşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payı tahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusu izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz. Zevka dalmak şöyle dursun, vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce ervah, intikam yerde kalmış naaşa benzer. Kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

O müminlere indallah ecri azim var ki, bir takım kimseler kendilerine düşmanlarınız sizin için kuvvetlerini topladılar, onlardan korkmalısınız dedikleri zaman, bu haber imanlarını artırır da, Allah'ın nusreti bize kafidir, o ne güzel muhafızdır derler. Şehamet dini, gayret dini ancak Müslümanlıktır. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır. Cebanet, meskenet dünyada sığmaz ruhu İslam'a. Kitabullah'ı işaret eyledim, gördün ya davama. Görürsün, hissedersin varsa vicdanınla imanın. Ne müthiş bir hamaset çarpıyor göğsünde Kur'an'ın. O vicdan nerededir lakin, o iman kimde var heyhat. Ne olmuş ben de bilmem, pek karanlık şimdi hissiyat. O imandan velev pek az nasip olsaydı millette, şu 350 milyon halkı görmezdin bu zillette. O iman ittihad isterdi bizden, vahdet isterdi. Nasıl dünyanın mahsus olmamız lazımsa gösterdi. Peki bizler ne yaptık? Kol kol olduk, tarumar olduk. Nihayet bir deni sadme ile düştük, haksar olduk. O iman kuvvet ihzarıyla emretmişti. Lakin biz tevekkel nadip yattık da kaldık böyle en aciz. O iman kuvvet

0: Kat'idir diyor tahsili irfanın. Ne cahil kavmiyiz biz Müslümanlar şimdi dünyanın. O iman hüsnü hulkun en büyük hamisi olmuşken, nemiz vardır fezailden, nemiz eksik rezailden. Demek İslam'ın ancak namı kalmış Müslümanlarda. Bu yüzdenmiş demek hüsran-ı milli son zamanlarda. Eğer çiğnenmemek isterseler seylab-ı eyyama, rücu etsinler artık Müslümanlar sadr-ı İslam'a. O devrin yad-ı nura nuru bi payan şehamettir. Mefahir onların tarihidir. Ümmet o ümmettir. Ki bir yandan celadetler saçıp dünyayı titretmiş. Öbür yandan da insanlık nedir dünyaya öğretmiş. Değilmiş böyle mahkumiyetin timsali pamali. Şevahik'ten tenezzül eylemezmiş arş-ı iclali. Tevekkül vasfı ancak onların hakkında manidar. Ki etmiş hepsi dünyalar kadar alamı istihkar. Çekinmezmiş şedait yasa asla iktihamından. Zeminlerden ölüm fışkırsa dönmezmiş meramından. Hakiki Müslümanlık en büyük bir kahramanlıktır demiştim. İşte davam onların hakkında sadıktır.
1: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

her bir kese annesi vatan kadar azizdir. Ve buna göre de annenin ölümü insana çok ağır tesir edilir. Ve bizde böyle bir atasözü var. Diyor ki çocuk babadan öksüz olmaz, babadan yetim olmaz, anneden yetim olar. Bu annemin ölümü bana çok kötü tesirledi ve bu münasebetle Annem Öldü Mü adlı bir şiir yazmıştım. Onu size okuyorum. Ne hız ellerini üzdün dünyadan, balanı tek koyup nereye gittin? Nasıl yok olurmuş bir anda insan, sanki bu dünyada hiç yok imişten. Güneş grup etti, o da karardı. Bir anda yok oldun sen hayal gibi. Şimdi düşünürüm, senden ne kaldı? Könlümde hatıran kara hal gibi. Beni boya başa getirdin anne. Bize borçlu bildik her zaman seni. Sen beni dünyaya getirdin anne. Bense yola saldım dünyadan seni. Sen bana beşikte ninni çalmışsın. Bugün ninni çalsam sana ben de mi? Senin şirin şirin ninnilerini sana kaytarayım cenazende mi? Uykun şirin olsun diyerdin bana. Uykun şirin olsun diyeyim mi sana? Gerek ben başına dönem dolanam, beni hayal için hep uyutanam, seni hayal için hep uyutanam. Söyle ölüm için nasıl uyutayım seni ben bugün? Bu nasıl dünyadır anlayamam ben. Çilvesi cürbecür, rengi cürbecür. Dün öz nefesiyle seni ısıtan, bugün buza dönüp taşa dönüptür. Bu nasıl dünyadır? İnsan oğlunun hayali göydedir, kendi yerdedir. Sağken omuzunda hayatın yükü, ölende cesedi çiğinlerdedir. Bu nasıl dünyadır? Bu nece dünya? Ölüm ölümü hakikat, hayatı rüya. Derdimin, gamimin ortağı sendin. Niye yüz çevirdin, ya niye benden? Derdin bana gelsin, hani diyerdin? Niye dert ekledin derdime ya sen? Annem, kimse seni daraltmamıştır. Ben seni daraltan kadar. Şimdi kime atsam derdimi bir, kim benim derdime yanarsan kadar, sen kadar. Evin her küncünde görünür yerin, gözüm ahtarcıdır anne, ay anne. Ninem hanı diyor küçük Azer'in, ne cevap vereyim ona ay anne. Bilmem bu ölüm nedir hayat var iken. Nefesin ay annem hala evdedir, kendin yer altında taşa dönmüşsün. Bugün 7 oldu annem, 7 gün bizimle beraber ağlar odalar. Sana, yalnız sana, sana demek için könlümde ne kadar bilsen sözüm var. Kimleri çağırak bugün 7'ye? Halalar, bacılar soruyor bana. Anneme soralım, o bilir diye. Ben yüz tutuyorum senin odana. Anam, ismarlandın anne toprağa. Bu ölüm sineme çekti dağ benim. Sen benim arkamda benzerdin dağa, sanki de arkamdan uçtu dağ benim. Kızımın adıdır senin öz adın, bu da göz dağıdır bana bugün de. Son defa sen bana bakıp ağladın, suretin mezara gitti gözünde. Suretim mezara gitti gözünde. Ömrü başa vurdun 60 yaşında. 60'ın üstünde durup yaşın da. Artık senin için durduğu zaman benim için dolaşır gün olur akşam. Vakt geçer, sen benden uzaklaşırsın. Ben sana gün be gün yakınlaşırım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşil

0: Çiğçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
1: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27
2: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, vudar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halik-i Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, ya nice okumaktır. Okumaktan mani ne? Kişi hakkı bilmektir. Kün okudun bilmezsin, ha bir kuru emektir. Okudum, bildim deme. Çok taat kıldım deme. Eri hak bilmez isen, ayes yerenektir. Dört kitabın manisi tamamdır bir elifte. Sen elif dersin hoca, manisi ne demektir? Yunus Emre der, hoca gerekse var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yitmiş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide, kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göğünür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah-u Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Biricik Önder, insanlığın üstadı, insanlığın lideri Hayber yolunda. Haydar-ı Kerrar Hayber yolunda. Şah-ı Merdan Hayber kalesinin kapısını kalkan yapan Hayber yolunda. Hicretin 7. yılında Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den 2 ay sonra savaş hazırlıkların yapılmasını beyan ediyordu. Şerefli arkadaşlarına hazırlıklarını yapmalarını istiyordu. Hedef Hayber'di. Medine'den 180 kilometre kuzeyindeki Hayber'i hedef gösteriyordu. Arap Yarımadası'nın en önemli yerleşim merkezlerinden biriydi. Yedisi büyük olmak üzere birçok kale ve burçlar topluluğunun ortak ismi Hayber'di. Hayber İbranice'de kale anlamına geliyordu. Hayber büyük tarım alanlarına sahipti. Hurma bahçeleri ve üzüm bağları ile meşhurdu. 10.000'in üzerinde ordu çıkartabilecek kadar büyük bir nüfusa sahipti. Halk zengindi. Hayber Yahudilerin zenginlikleri savaş araç ve gereçlerine de yansımıştı. Son derece güçlü bir askeri donanıma sahiptiler. Ayrıca Araplar tarafından bilinmeyen mancılıklara da sahiplerdi. Her şeyden önemlisi son derece sağlam kaleleri vardı. Peygamber Efendimiz hedef Hayber buyuruyordu. Zira Hayber Mekke'den sonra Müslümanlara düşmanlığın merkez haline gelmişti. Medine'den kovulan Beni Nadirliler Hayber'e gelmişlerdi. Onların gelmesiyle Hayber tam anlamıyla Müslümanlar için fitne fesat yuvası haline dönüşmüştü. Hendek Savaşı'nın arkasında Hayber Yahudileri vardı. Önce Mekkelileri kışkırtıyor, organize ediyorlar, sonra Katafanlıları, Sakiflileri, Ehabişlileri organize ediyorlardı. Müslümanların üzerine yürümeleri şartıyla Hayber'in bir yıllık hurma ürününü vaat ediyorlardı ve 10.000 kişilik bir orduyu oluşturuyorlardı ve Medine üzerine yürüyorlardı. Bu dev ordu Müslümanları silindir gibi ezecekti, yok edecekti. Böylesi devasa bir ordunun oluşumunda en etkin olansa Hayber Yahudileriydi. Bu durum Hayber üzerine yürümeye, savaş açmaya yetip artıyordu. Beni Kureyze Yahudileri Hendek Harbi'nde Mekke müşrik ordusunun safında yer alıyordu. Müslümanları arkadan vuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyor, Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlılara kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Beni Kureyze oğullarını Hendek Savaşı'ndan sonra kuşatıyordu. Hayberliler hemen devreye giriyor, tekrar Katafanlılara kışkırtıyor, kendileri ordu hazırlıyor ve Medine üzerine yürümek istiyorlardı. Ama bunu başaramıyorlardı. Peygamber Efendimiz Hudeybiye'den Medine'ye geldiğinde Hayber için hazırlıkları başlatıyordu. Hazırlıklar olurken bir şey dikkat çekiyordu. Çevredeki kabileler de hazırlıklar yapıyordu. Umre yolculuğuna katılmayanlar büyük bir coşkuyla Hayber için hazırlık yapıyorlardı. Ancak Peygamber Efendimiz sadece umre yolculuğuna katılanların hazırlık yapmalarını beyan buyuruyordu. Müslüman olup da umre yolculuğuna katılmayanlar savaşa katılabileceklerdi ama ganimet alamayacaklardı. Bu durumlar ayetlerle bildiriliyordu. Fetih Suresinin 15. ayetinde "Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de size katılalım diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz asla bize katılmayacaksınız. Allah daha önceden sizler için böyle buyurmuştur. Onlar size, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir buyuruluyor. Umre seferine katılmayanlar Hayber Savaşı'na büyük bir arzuyla katılmak istiyorlardı. Umre seferinde büyük tehlike vardı. Mekke müşrikleriyle savaşma ihtimali dahi vardı. Ayrıca bundan bir netice almak da mümkün gözükmüyordu. Kalplerinde dünyevi kaygıların ağır bastığı kimseler Umre seferinden uzak duruyorlardı. Ama Hayber seferi çok başkaydı. Hayber zaferle sonuçlanırsa büyük ganimetler elde edilirdi. Hayber Arap Yarımadası'nın en zengin bölgesiydi. Haliyle ganimetlerin büyük olacağı belliydi. Bilinen bir husus vardı. Müslümanlar girdikleri savaşlardan zaferle çıkıyorlardı. Müslümanlar savaş konusunda ciddi boyutlarda tecrübeler elde etmişlerdi. Hayber Savaşı'nda Müslümanların zafer elde edeceklerine kesin gözüyle bakılıyordu. Ganimetler büyüktü ve zafer yakın gözüküyordu. Bu durum Umre seferine katılmayanların iştiyaklarını, iştahlarını artırıyordu. Ama ayetlerle Umre seferine katılmayanlar umduklarına ulaşamayacaklardı. Mekke'nin liderleri Hayber'e hazırlık yapıldığını duymuşlardı. Peygamber Efendimiz'in Hayber'e yürüyeceğini, Hayber Yahudileriyle savaşacağını öğrenmişlerdi. Mekke liderleri bu haberi duyunca hayret içinde kaldılar. Tam bir şaşkınlık yaşadılar. Hayber gibi 10 bin savaşçısı olan bir toplumun üzerine yürümek son derece tehlikeliydi. Bir de sağlam kaleleri vardı. Yol vermez, içine girilmez kaleleri vardı. Mekkeli müşrikler bunun tam bir çılgınlık olduğunu, kendi elleriyle kendilerini ölüme götürdüklerini söylüyorlardı. Bir taraftan da peygamberin son derece akıllı olduğunu ama böyle büyük bir yanlışı nasıl yapabildiğini dile getiriyorlardı. Önce şaşırsalar da hayret etseler de sonra seviniyorlardı. Artık Muhammed'in sonu geldi diyorlardı. Şarkılar söylüyor, oyunlar oynuyorlardı. Bir an evvel Hayber Savaşı'nın olmasını temenni ediyorlardı. Hayber Savaşı'nda dananın kuyruğu kopar diye seviniyorlardı. Hayber'e hazırlık vardı. Bu gizli de tutulmuyordu. Haber dalga dalga yayılıyordu. Hayber Yahudiler de duymuştu. Biraz şaşkınlık, biraz alay konusu yapmışlardı. Hayber üzerine ne ile gelebiliyorlar diye biraz şaşırmışlardı. Sonra alay almışlardı. İnanmamışlardı. Muhammed'in hazırlık diye bir gösteri yaptığını dillendiriyorlardı. Haberin asla gerçek olamayacağını, bu habere ancak gülünüp geçilir diye bakıyorlardı. 10 bin ordusu vardı. Yüksek teknolojisi vardı. Kalelerde mancılıkları vardı. Çelikler misali kaleleri vardı. Arap Yarımadası'nda hiçbir güç böyle bir yapının karşısına çıkamazdı. Çıkacak olursa kendinin sonu olurdu. Ama iş Hayber Yahudilerinin düşündüğü gibi, alaya aldığı gibi değildi. Haberin doğru olduğu öğreniliyordu. Güçlerine güç katmak için katafanlıları da devreye sokmak istiyorlardı. Onları da kışkırtıyorlardı. Müslümanlar Hayber'e yürüyordu. İslam ordusu 1600 kişiden oluşuyordu. 200 atlı, diğerleri piyadeydi. 20 kadar da sahabi kadın vardı. Hazreti Ümeyye binti Kays radıyallahu anh, ya Resulallah, izin ver biz de gelelim. Savaş sırasında yaralıların tedavisini yaparız, su ihtiyaçlarını karşılarız diyerek kadınların sözcülüğünü yapıyordu. Onun bu isteğine Allah'ın bereketi üzerine olsun buyuruyor, izin veriyordu. Resul-i Ekrem Efendimizin eşi annemiz Ümmü Seleme, halası Hazreti Safiye radıyallahu anha Ümmü Eymen, Ümeyye binti Kays, Ümmü Salit orduya katılan sahabi kadınlardan bazılarıydı. Ordu hareket etmişti. O coğrafyanın en çetin ordusunun üzerine yürüyordu. Yolculuk uzundu. Sıcaklık şiddetliydi. Haliyle son derece yorucuydu. Ama bütün bunlara rağmen yolculuk çok farklı cereyan ediyordu. Müslümanlar savaşların tedirginliğini üzerlerinden atmışlardı. Karşısındaki ordunun sayısı çok fazla da olsa onlar bunu mesele etmiyorlardı. Hendek Savaşı bitiminde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müjde veriyordu. Bir daha müşriklerin Müslümanlar üzerine gelemeyeceği ve Hudeybiye'den sonra da büyük bir fetihin muştusunu haber vermişti. Onlar şimdi Hayber üzerine yürüyorlar. Hayber'in zaferlerle sonuçlanacağına kesin gözüyle bakıyorlar. Yolculuk bir sevinç, bir neşe içinde geçiyordu. Şiirler okunuyor, marşlar söyleniyordu. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarından sesi son derece güzel olan Amir bin Akva'yı çağırıyordu. Ondan marş okumasını istiyordu. Amir, hendek kazılırken Peygamber Efendimiz'den duyduğu şiiri güzel bir tarzda okumaya başladı. Yemin olsun ki Allah yardım etmeseydi doğru yolu bulamazdık. Zekat veremez, namaz da kılamazdık. Allah'ım, hatalarımızı bağışla. Canımız sana feda olsun. Düşmanla karşılaştığımızda ayaklarımızı sabit eyle. Bize sükunet ve sabır ver. İslam ordusu Amir'in söylediği marşla coşuyor, ona eşlik ediyorlardı. Marş bitince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Amir'e radıyallahu anh Allah sana rahmet etsin diyerek takdirlerini bildirdi. Yolculuk latif bir iklimde sürüyordu. Müslümanlar sıklıkla tekbir getiriyor, yer yer bireysel tekbirler, yer yerde hep bir ağızdan tekbirler getiriyorlardı. Tekbirler dağlarda yankılanıyor, ovalarda, vadilerde yankılanıyordu. Sanki yeryüzü Allah'ın ordusu olarak hareket ediyordu. Hep bir ağızdan tekbirler gönülleri daha bir coşturuyor, tekbirler kesintisiz devam ediyordu. Peygamber Efendimiz arada bir müdahale ediyor, "Yapmayın, kendinize acıyın," buyurarak kendilerinin yorulmasına gönlü razı olmuyordu. Peygamber Efendimizin hayatında belirgin olarak dua vardı. Neredeyse hayatının merkezinde dua vardı. Dua, Rahman-ı Rahim ile kulun içli içli konuşmasıydı. Bu yolculukta, Hayber yolculuğunda Peygamber Efendimiz sanki bir dua iklimine girmişti. Belirli aralıklarla dualar ediyordu. Hem savaşa ilişkin dualar hem de hayatın genel akışına ilişkin dualar ediyordu. Peygamber Efendimiz bütün varlığıyla Rabbi Rahim'ine yöneliyor, öylece dualar ediyordu. Bir duasında "Allah'ım, geleceğe endişelenmekten, geçmişi tasalanmaktan, güçsüzlükten, gevşeklikten, çimrilikten, korkaklıktan, bel büken boştan, zalimlerin zararından sana sığınırım," buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor, şerefli arkadaşları o duaları hemen ezberliyor ve birbirlerine bir muşlu ikliminde ulaştırıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duaların en can alıcı olanlarını yapardı. Duaların en güzeli onun dilinden dökülürdü. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Allah diyelim. Allah Allah diyelim. Haydi ya!

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

İstanbul'da doğdum. Fatih'te sarı güzeldi. Babam Temiz Tahir Efendi diye anılan bir müderristir. Mecburiyetten gittiğim Baytar Mektebi'nden birincilikle mezun oldum. O dönemde babamı kaybettiğim gibi oturduğumuz evde bir yangınla kül oldu. Şiire işte o yıllarda başladım. Daima vatan aşkıyla doluydum. Nerede isyan çıksa oraya koşuyor, batılı devletlerin bize dayattığı Sevr Anlaşması'nın nasıl bir felakete yol açacağını anlatıyordum. Birinci mecliste Burdur milletvekilliği yaptım. Milli mücadele yıllarında Ankara'da Taceddin dergahında yaşadım. İstiklal marşımızı burada yazdım. Onu safahatıma almadım. Sebebi basit. O artık milletimin malı olmuştur. 1925'te Mısır'a gittim. 10 yıl kaldım ve Edebiyat Fakültesinde Türkçe müderrisliği yaptım. Çanakkale Destanı'nın şairiyim. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Şiirim isyanı da yansıtır, tevekkülü de. Ben Allah'a, annesine naz eden bir çocuk samimiyetiyle inanır, yardımdan umudunu kesmemiş bir yürek saflığıyla diklenirim. Ağzım kurusun, yok musun ey adli ilahi? Cehaletin, tembelliğin, haksızlığın ve ahlaksızlığın daima karşısında oldum. Yaşadığım çağın bütün buhranları, savaşları içinde yüklendiğim ağır sorumluluklara rağmen hep güler yüzlü oldum, ümit var oldum. Mısır'dayken baş gösteren siroz hastalığı vücudumu sardı. İstanbul'da tedavime başlandı fakat günden güne zayıflıyordum. Fransızca konuşup yazan, saatlerce yürüyen, pehlivanlarla güreş tutan, boğazı yüzerek geçen, klasik batı müziğini türküler kadar seven, verdiği her sözde duran, İstiklal Marşı ödülünü almadığı günlerde paltosunu satarak ölen arkadaşının geride bıraktığı çocuklarına da bakan, başkalarının yerine de utanan, 20 yüzlüleri gördükçe 2 yüzlüleri sever oldum diyen, Nazım Hikmet'in Akif inanmış adam dediği adam, Nazım'ın zembereğini kuran adam ben, Mehmet Akif, gönlümün ölümsüz genişliği dışında küçülüyor, ufalıyor, azalıyor, tükeniyordum. Beyoğlu'ndaki Mısır apartmanında safahatımın yeni harflerle yayımlandığını göremeden gözlerimi kapadım. Yıl 1936 idi. Binlerce elin ucunda bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor dediğim hilaller gibi gökyüzüne bakan avuçlar üzerinde taşınıyordum işte. 3,5 nazma gömülmüş koca bir ömrü heder dediğim hayatımın son yolculuğunda sanki beni Edirne Kapı şehitliğinde bir mezar değil avuşunu açmış peygamberim bekliyordu.

sana bir uygarlığı getirdim, anlamadın. Yavuz kahramanları, şiirin burçlarını, ayak ucuna koydum gecenin saçlarını. Urgan'mış boynumda taşıdığım gerdanlık. Sana hükümdarlığı getirdim, anlamadın. Sevda suya karışır, sızar kan dağlarına, köpüren yüreğimde zıpkınlanır umutlar. Yüzün tunç gibi çöker ülkemin bağlarına, ırmaklar bilmediğin kadar hülyalı akar. Her vadi bir yanıyla senin yüzüne bakar. Bir yanında münzevi hıçkıran Leyla kuşu, sen henüz tanımadın sevda denen yokuşu. Sen henüz yorulmadın yokuşta devler gibi, yıkılmak üzere olan çaresiz evler gibi. Sen henüz vurulmadın uçarken göklerinde, sen henüz bir oltaya takılmadın derinde. Karalar bağlamadın, beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça, gülüm, ağlayamazsın.

Seni bir yıldız gibi koyacağım göklere. Her gece ışığını ruhumdan alacaksın. Aldanma gururunu okşayan çiçeklere. En güzel güllerini ruhumla alacaksın. Kopacak sanıyorsun bu ip ince yerinden. Bu ipin her çizgisi yaralı bir dev gibi. İnecek sanıyorsun bu bayrak gönderinden. Bu sevda tükenecek, sönen bir alev gibi. Sen hala anlamadın sevginin en hasını. Sen hala çözemedin ırmağın dünyasını. O coşkun bir denizin sularına yürürken sen hasta bir çeşmeden doldurmuşsun tasını. Gittiği her iklime sevdanı götürürken gözyaşı çukuruna gömmüşsün deltasını. Henüz bir tokat gibi inmedi yüzüne aşk. Kalbine çivilerle gömülmedi ayrılık. Görmedin bir arslanın can çekişen resmini. Yalnızlık kitabında okumadın ismini. Bir takvim yaprağında yanmadı bakışların. Dökülen tüylerine tutunmadın kuşların. Karanlık köşelerde acı acı gülmedin. Sen henüz

kovulduğun kapılarda ölmedin. O celali uykudan uyanmadın, uyanma. Düşlerimin rengine boyanmadın, boyanma. Bir kuş gibi çırpınan kalbimin kafesine bir avuç yem bıraksan ölür müsün akülüm? Feryadı kayaları parçalayan sesine ömür boyu yabancı kalır mısın akülüm? Sen henüz bir zindanın küflü duvarlarına çarpmadın gözyaşıyla boğulan gözlerini. Sen henüz diken diken saplamadın göğsüne dudağında kuruyup dağılan sözlerini. Sen henüz dokunmadın yalnızlığa kan gibi. Acıyı kaynatmadın içinde volkan gibi. Karalar bağlamadın, beni anlayamazsın. O kalp sende oldukça külüm ağlayamazsın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Dört şeyi küçümsemeyin. Düşmanı, ateşi, hastalığı, az bile olsa ilmi. Feridüddin Addar radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sadır olan hadis-i şerifleri İmam Suyuti rahmetullah aleyh'in telif etmiş olduğu Cami-i Sagir adlı kitaptan okumaya devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Etedrune eyyus sadakati eftalu. Siz hangi sadakanın daha faziletli ve eftal olduğunu biliyor musunuz? El menihatu ey yemneha ahadukumud dirheme اَوْ زَهْرَ الدَّابَّةِ اَوْ لَبَنَ الشَّاتِ اَوْ لَبَنَ الْبَقَرَةِ Bir kardeşinize bir ödünç vermektir. Sadakanın en eftali budur. Öyle veriyorsun ki ödüncü, ona parayı veriyorsun, dirhemi veriyorsun. Bunu kullan, bunu işlerinde ayarla. Veya bir hayvanı veriyorsun, bu hayvanı kullan, bu hayvanı işlerinde kullan. Veya ona bir koyunu veriyorsun, sütlü bir koyunu. Al bu hayvan, sen de bulunduğu müddetçe işte bunun sütünden faydalan, tüyünden faydalan, bu şekilde. Veya o insana ineğini veriyorsun, bunun sütünden faydalan. Bu sende kaldığı müddetçe bu hayvanda ne faydalar varsa sen bundan faydalanabilirsin diye Müslüman kardeşinize bunları ödünç vermektir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere güzel bir yol gösteriyor. Demek ki değerli kardeşlerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüce İslam'ın ana gayelerinden birisi olan toplumsal huzuru, toplumsal ferah, refahı, ferahı kazanmak için toplumda birlik ve dayanışmayı sağlamak ve fertlerin birbirine güvenini tesis etmek ve en önemlisi müminler kardeştir düsturunu hayata geçirmek için ne gerekiyorsa onu yapmayı bizlere talimat veriyor, buyuruyor. Bu gibi şeyler nedir? Sizin bir koyununuz var, bir keçiniz var, bir hayvanınız var. Tabii odanın şartlarına göre veya bugün belli yerlerde yaşayan insanlarda gibi. Ne yapıyorsun? Bunu ona veriyorsun ve kardeşin bu hayvanı kendi yanında tutuyor. İşte sütünden faydalanıyor, tüyünden faydalanıyor veya da başka şeylerinden faydalanmak suretiyle isterse bunu kendi mesela sütünü içebilir veya satabilir, yoğurt yapar, peynir yapar. Bunu da ne yapar? Götürüp çarşıda da satabilir. Bu şekilde o fayda temin eder. Sen de onun sevabını almış olursun. Ve bir Müslümana da bir iş kapısı açmış olursun. Bu nedenle görüldüğü gibi burada biz önce ahireti düşüneceğiz. Sevabı düşüneceğiz. Allah'ın rızasını düşüneceğiz. Yani bu alem geçici bir alem. Ve geçici alemde biz ahiretin tarlası olduğu için bu dünyaya çalışıyoruz. Bu dünyaya bel bağlamıyoruz. Ha, dünyaya çalışıyoruz. Dünyada çalışıyoruz ama ahiret için. Ve mükafatı da Allah'tan bekliyoruz. O gün mükafatımızı alacağız. Bir Müslüman bu düşüncede olacak. Yoksa efendim ya bana ne adamdan eli ben mi doyuracağım? Veya aklı yok mu? Çalışıp kazansaydı gibi böyle şeytanın insana verdiği vesvese ve dürtülerle yola çıkarak böyle bir düşünceye girişirse o zaman ne olur? Toplumda kardeşlik yok olur, güven yok olur, yardımlaşma ortadan kalkar ve bu şekilde fertler arasında düşmanlıklar baş gösterir. Bugün bakıyorsunuz bir bolluk var. İnsanlarda bolluk var, bir zenginlik var. Fakat fertlerin arasında bir kardeşlik yok, dayanışma yok, sevgi yok. Anlayış yok. Bakıyorsunuz kardeş kardeşle konuşmuyor, selam bile vermiyor. Birbirlerine gidip bile gelmiyorlar. Ne yapacaksınız siz böyle bir hayat o zaman? Eğer birbirinizle dayanışmadıktan sonra, birbirinizi sevmedikten sonra, birbirinize güvenmedikten sonra, birbirinizin derdiyle dertlenmedikten sonra, birbirinizin yardımına koşmadıktan sonra biz ne yapalım böyle bir hayatı? Görüyorsunuz işte fertlerin geldiği nokta. Ama yüce dinimiz elhamdülillah yüce peygamberimiz bize yol gösteriyor. Önce ahireti düşüneceğiz, sevabı düşüneceğiz, Allah'tan gelecek mükafatı düşüneceğiz ve o zaman ne yapıyoruz? Allah için ihtiyacı olan insanlara iyilikte bulunuyoruz ve Peygamberimiz ne diyor? En eftal sadaka nedir? Bir malı, bir eşyayı, bir hayvanı, bir parayı kardeşine vermendir. Hani bu ona hediye etmen değil. Al bu koyun senin olsun, bu sığır senin olsun, bu para senin olsun değil. Borç veriyorsun, diyorsun ki ya bu senin yanında kalsın. İşte bunun sütünden faydalan, bunun derisinden faydalan, bunun tüyünden faydalan, işte bunun başka şeylerinden faydalan. Veya işte sığır, bunun faydalan, sütünden faydalan, sütünü yoğurt yap, peynir yap, götür pazara sat, sütü insanlara sat, senin çoluğun çocuğun içsin, komşuların içsin. İşte bakın, mal onda kalıyor ama mal yine senin, ama o bundan faydalanıyor. İşte Peygamberimiz güzel bir sadakanın bu olduğunu söylüyor. Veya işte para veriyorsun, bu parayı kullan kardeşim, işinde kullan. Ha, onun sevabı sana yeter. Çünkü ne diyor? Az bir sadaka birçok belayı def eder. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki hastalarınızı sadakayla tedavi ediniz. Bizim bunlara ihtiyacımız var. İnsan olarak bu iyiliklere ihtiyacımız var, bu sevaplara ihtiyacımız var. Ve bu şekilde yaptığımız zaman da fayda görürüz. Ama bizde şu var, falan işim olursa kurban keseceğim veya falan işim olursa şöyle yapacağım. Yok, öyle şarta bağlamayacaksın. Elinde imkanın varsa, gücün varsa ne yapacaksın? Onu, o hayrı yapacaksın. Para vereceksin, götürür fakirlere, ihtiyaç sahiplerine verirsin. Kurban keseceksen kesersin, yine fakir fukaraya dağıtır. Senin sayende onlar da et yemiş olur. Daha güzel, daha faziletli olur. Allah-u Teala bizleri böyle sadaka veren ve en iyi sadakayı veren kullarından eylesin. Riyadan, gösterişten de bizleri muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَا الْعَدَهُ Siz en büyük günahın, en büyük böyle musibetin, sıkıntının ne olduğunu bilir misiniz? نَقْلُ الْحَد۪يثِ Bir sözü nakletmektir. Konuşulan bir sözü nakletmektir. Nereye? مِنْ بَعْدِ النَّاسِ اِلَى بَعْدٍ İnsanların bazısından alıp bazısına götürmektir. En büyük günah, yüklenilmesi zor meşakkat budur diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor. Ve onunla birlikte niye bu lafı götürüyorsun? لِيُفْسِدُوا بَيْنَهُمْ Onlar arasında fesat çıkarmak için, aralarını bozmak için ne yapıyorsun? Söz taşıyıcılığı yapıyorsun. Söz taşıma, nemime denir İslam'da. Söz taşıyana nemmam denir. Bu veya kettan da vardır. Söyleniyor. Bunlar büyük günahlardandır. Bir insanın yanında bulunuyorsun, bir mecliste bulunuyorsun. O mecliste bir insan hakkında söz söyleniyor. Kalkıyorsun o insanların arasını bozmak için başka bir o adama götürüp bu sözleri naklediyorsun. Bundan büyük günah olabilir mi? İki toplumu birbirine düşürmüş oluyorsun. Kalplerine kin ve öfkeyi koymuş oluyorsun. Halbuki onlar zaten konuşmuşsa, ona ulaşmamışsa en azından o bu işlerin düşmanlığını bilmeyecek. Onların kötü bir şey konuşmuş olduğunu bilmeyecek ve onlara da düşmanlık beslemeyecek. Bir gün birisi Hasan Basri rahmetullahi aleyhe geliyor. Diyor ki işte biz dün akşam falan yerdeydik. Orada konuşma oldu. Senin hakkında da şunları şunları söylediler diye bazı şeyler söylüyor. Hasan Basri rahmetullahi aleyh adama şöyle bakıyor ve akabinden diyor ki sen akşam orada ne yedin? İşte diyor şunu yedim, bunu yedim sayıyor. Diyor o kadar yediğini karnında tuttun da bir bu lafı mı tutamadın diye ona bu şekilde bir cevap veriyor. Burada eğer şimdi bir tehlike söz konusuysa, adama bir suikast yapacaklarsa, hırsızlık yapacaksa, bir kötülük hazırlıyorlarsa, hani mazlum olacaksa adam, tabii bu gibi konularda gidip adamı uyarmakta fayda vardır. Çünkü kendisine bir kötülük yapılacak. Mesela Musa aleyhisselam biliyorsunuz bir Kıpti ile başına gelen olaydan sonra gizleniyor. Bir adam gelip diyor ki seni yakalamak istiyorlar ve seni cezalandırılacaklar diyor. Böyle bir şey haber veriyor. Ha, bu tür haberlerde caizdir, olabilir. Ama bunun dışında insanların arasını bozmak için bir toplumda, bir mecliste konuşulanı veya bir insanın sana söylediği sözleri götürüp başka bir insana taşımak doğru bir davranış değildir. Büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söz taşıyanların cennete giremeyeceğini bize haber veriyor. Bu kadar büyük bir günah. bu günahtan elimizden geldiği kadar sakınalım. Hep sakınalım. Yani kesinlikle sakınalım ama gücümüz yettiği kadar da uğraş verelim. Olur insan hali bir meclistesin, boş bulunur. O bir kardeşi hakkında bir şey söylemiştir veya bir şeyler anlatmıştır. Bunu getirip o insanlara söylemenin bir alemi yok. Zaten insanları barıştırmak, birbirinin gönlünü almak, onları dost edinmek için güzel sözler söylemek, onlar arasında yapıcı sözlerde bulunmak sevaptır, güzelliktir. Ama bozmak için söz taşımak ise büyük günahlardandır. Bu nedenle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor ve diyor bu büyük günahtır. Nedir? Taşınması zor bir ağırlıktır. Bunun ne olduğunu size anlatayım mı, bildireyim mi, siz biliyor musunuz diyor. Ne yapıyor? İnsanlar arasında aralarını bozmak için söz taşımaktır diyor. Bundan şiddetle kaçınmak gerekiyor. Diğer hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَتَدْرُونَ مَلْقِيبَتُ Geldik çok çok önemli bir noktaya. Belki her gün işlediğimiz bir günah. Allah bizleri affetsin. Allah bu günahtan milleti korusun. Belki en çok dilin afatlarından insanın başına bela olacak hem kul hakkına giren büyük günahlardan birisi. Gıybettir. Gıybet nedir biliyor musunuz diyor Peygamberimiz. Zikruke ahake bima yekrahu. Kardeşini öyle bir şeyle anıyorsun ki, öyle bir şeyle zikrediyorsun ki onun kerih görmüş olduğu şey, çirkin görmüş olduğu şey. Yani ve in kana fihi ma taqulu, yani ondaki olan bir şeyle kardeşinin hoşlanmayacağı bir şeyle onu arkasından çekiştirme. Ve sahabe soruyor ey Allah'ın Resulü ama bu özellik onda varsa, hani ona bir şeyler söylüyoruz ama bu özellik önde varsa diyor, o zaman ne diyor? Bu zaten gıybettir. Kadık tebtehu, sen onu gıybet ettin. Ve illem yekün, eğer fihi onda yoksa fakat behette, o zaman sen ona buhtan ettin, iftirada bulundun. Demek ki gıybet nedir? Bir adamda bir özellik var fakat o adam bu özelliği duyduğu zaman üzülecek, çirkin görecek, sıkıntı çekecek. Onu bir toplum içerisinde o yokken anmandır, anlatmandır. Ha varsa zaten bu gıybettir. Yoksa da ona iftira atmış olursun. Bu da büyük bir günahtır. Demek ki kardeşlerim, dilimize sahip çıkacağız. Dil çok önemli. Hani bizi böyle ateşe götürecek, uçurumun kenarından aşağı attıracak bir lisandır. Yani bu uzumuzdur. Buna sahip çıkacağız. Hucurat suresinde Allah Teala ne yapıyor? Gıybeti Müslüman kardeşinin etini yemek gibi görüyor. Siz tabii diyor ölü kardeşinizin etini yemeyi ister misiniz? Sever misiniz? Ne yaptık? Herkes iğrendi, çirkin gördü. Allah onun için diyor ki kerih gördünüz, çirkin gördünüz. Böyle büyük bir günah. Ölü kardeşin etini yemek. Niye? Çünkü orada değil adam. Kendini savunacak durumda da değil. Yanında olsa kendisini savunur. Der ki senin dediğin şöyleydi, ben şundan dolayıydı, yaptım, böyle yaptım. Savunmasız bir şekilde kalmış, savunma durumu olmayan bir insanı ne yapıyorsun? Arkasından çekiştiriyorsun bir toplum içerisinde. Bu insan ölü o anda. Bu nedenle Allah-u Teala işte onu ölü bir insanın haline benzetiyor ve gıybeti de ölü eti yemeye benzetiyor. Bu kadar büyük bir günah. Bu nedenle özellikle gıybet noktasında sakınmak gerekiyor. Belki az önce de söylediğim gibi işlenen en büyük günahlardan. Zinanın tövbesiyle gıybetin tövbesi arasında çok fark var. Allah-u Teala diyor, zina edenin tövbesini kabul eder ama gıybet edenin tövbesini kabul etmez. Niye? Gıybette bir kul hakkına girme söz konusu. Bir insanı olmadığı bir mecliste, bir grup içerisinde onun çirkin göreceği bir şeyle anlatmandır. Ha şu var, bunu söyleyelim. Mesela diyelim adamı tanıtmak için. Hani diyorsun ki ya saçında saç yoktu, kolu yoktu, topaldı, ayağı işlemiyordu, topaldı. Bu tür tanıtma kastıyla söylenen şeyler inşallah onda bir günah olmaz. Ama onu küçük düşürmek için, onun hoşlanmayacağı bir şekilde anlatma, tabii bunlar günah olur. Veya bir insan fetva soruyor, fetva sorursan, anlatırsa bu da inşallah gıybete girmez. Veya bir adama gidiyor, haksızlık yapılmış, zulüm yapılmış, mahkemeye şikayet ediyor. O da nedir? anlatabilir, durumunu anlatabilir. Bunlar gıybet olmaz. Ama bunun dışındakiler nedir? Gıybettir. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor, gıybet zinadan daha kötüdür. O zaman sahabe diyor, ey Allah'ın Resulü, nasıl olabilir? Nasıl böyle? Şaşırıyorlar tabi. Peygamberimiz de diyor ki, adam zina eder sonra tevbe eder. Allah mağfiret buyurur inşallah. Gıybet eden ise, gıybet edilen affetmedikçe mağfiret olunmaz. Ve gıybet edilene ulaşmaz. Bu nedenle ne yapacak? Gıybetin tevbesi, önce Allah'tan af dileyecek, pişman olacak ve onun akabinde gıybet ettiği insana gidip helallaşacak. Diyecek ki, hakkını helal et, biz böyle bir hatada bulundum, bu hatadan dolayı senden hak talep ediyorum. İşte gıybetin tövbesinin şartlarından birisi de bu. Bu çok önemli. Şimdi nasıl gideceksin bir adama, değil mi? Ben senin hakkında böyle bir şeyde bulundum, konuştum diye. İnsanın yüzü kızarır. Ama o işlediğin günah ne kadar büyük ki onun yüz kızartacak durumu daha büyük. Bu nedenle işte gıybetten sakınmak gerekiyor. Ve gıybet edildiği zaman da mutlaka helallaşmaya ihtiyaç var demişler alimler. Mutlaka helallaşacak, tevbe edecek, istiğfarda bulunacak ve helalleşme yolunu arayacak. Ve o kimse için de dualarda bulunacak. Onun hakkında da istiğfarda bulunacak. İşte Allah-u Teala gıybet etmeyi ölü kardeşinin etini yemek gibi görmüş ve hiçbiriniz kardeşinin ölü olarak etini yemesini sever mi diye buyurmuştur. Yani gıybet edilen kimse orada bulunmuyor. Söylenen sözü bilmemesi ve onda savunacak durumda olmaması dolayısıyla bir ölü, hem de kardeş olan bir ölü ve o vaziyette onun kötülüğünü söyleyerek gıybet ile şerefine saldırmak, bir ölünün etlerini parçalayıp yemek ve özellikle o saldıranın zannınca da fena ve bundan dolayı kurtlu bir leş halinde bulunan bu etleri hırs ve iştah ile seve seve yemektir ki bu bir canavarlıktır. Allah korusun. Allah bizi bu canavarlıktan muhafaza buyursun ki Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte böyle bir benzetmede bulunuyor. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala diline sahip çıkan, dilini koruyan, ya hayır söyleyen ya da susan kullarından bizlere eylesin. Değerli kardeşlerim, bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizleri emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda bugün sizlerle El-Halik Celle Celaluhu ismi mübarekini anlamaya çalışacağız. El-Halik, her şeyi yoktan var eden, yaratan, yarattığı her şeyin bütün ayrıntılarını bilen ve mahlukatına takdir ettiği ömür içerisinde onun göreceği her hali, hadiseyi tespit ve tayin eden demektir. Hicr suresidir. Hicr suresi. Şüphesiz Rabbin

her şey. Ama görebildiği, idrak edebildiği her şey ona, Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, yüceliğini, her şeyi yaratan tek hükümdarın o olduğunu anlatır. Varlık aleminde kuvvetle hissedilen nizam, kusursuz bir makine gibi işleyen zaman ve makrokozmozu, mikrokozmozu ile muhteşem bir kainat yaradanına hal lisanı ile vazifelerini yaparak ibadette olduklarını anlatır. Bakara suresi. O Rab ki yeri sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirdi. Onunla sizi rızıklandırarak çeşitli ürünler çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eşler koşmayın. Nahl suresi. Allah sizin için o su ile ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her çeşit meyveleri bitirir. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir topluluk için büyük bir ibret vardır. Aklın gücünün bittiği yerde gönül uçuşa geçer. Düşünmeli, bakmalı, aklını kullanmalı, yaradanını bulmalı ve bu dünya hayatını sadece onun rızası için yaşamalı ve zaman gel gongunu vurunca dosta kavuşmalıyız heyecanla ve coşkuyla. Yunus suresi. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı, sonra işleri tedbir ederek arş üzerine istiva etti. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Zariyat suresi. Biz göğü kudretimizle bina ettik. Hiç şüphesiz biz daimi genişleticiz. Yeryüzünü de biz döşedik. Biz ne güzel döşeyiciyiz. Biz her şeyden 2 çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz. Değerli kardeşlerim, öyle merhamet sahibi bir yaratıcıdır ki o Celle Celaluhu kullarına kendi varlığını öylesine hissettirir ki yüce kelamında bu rahmani solukta yavrularını koruyan, onların iyiliğini düşünüp üstlerine titreyen bir ananın şefkatini görürsünüz. Bak kulum, her şeyin sahibi benim ve ben de sana imkanlarımı açmış, senin hizmetime vermişim diyen muhteşem bir sesi duyarsınız. Eğer gönlünüz o sesin frekanslarına açıksa. Nitekim Mülk suresinde o 7 göğü birbiri üzerine yarattı. Rahman'ın yaratmasında bir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü döndür de bak, bir çatlaklık

Görüyor musun buyuran Rabbimize bütün kainat gibi secde edemiz. Mü'min suresi. Elbette göklerin ve yerin yaratılması insanların yaratılmasından daha büyüktür. Fakat insanların çoğu bilmezler. Meryem suresi. O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? O insan daha önce hiçbir şey değilken kendisini yoktan var ettiğimizi düşünmez mi? Mü'minun suresi. Andolsun biz insanı çamurdan, bir sülaleden yarattık. Sonra onu emin ve sağlam bir karargâhta, rahimde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi bir alaka yarattık. Derken o alakayı bir mudga yarattık. Derken o mudgayı bir takım kemik yarattık. Derken o kemiklere bir et giydirdik. Sonra onu diğer bir yaratık olarak teşekkül ettirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Bu ayet-i kerimeler asırlar öncesinden zamana meydan okuyarak yüce Yaradan'ın katından indirilen ayetlerdir. İnsanın bir çift hücrenin birleşmesiyle başlayan ve Rahim adlı karargâhta devam eden yolculuğunun akıl sahiplerine anlatımıdır bu ayetler. Ve bugünün ilminin henüz ulaşamadığı bir boyut taşır. O alim olan Allah'ın indinde. Zümer suresi. O sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra onun eşini de ondan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan 8 çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında 3 karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah O'dur. Mülk O'nundur. Ondan başka ilah yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz? 3 katlı karanlıkları ancak 20. yüzyıl ilmi açıklayabiliyor. Daha yaratılış konusunda bilemediğimiz neler var? Varın siz düşünün. Rahman suresi. Göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. O her gün yeni bir iştedir, yaratmadadır. Her an yaratma hali ancak yüceler yücesi bir zata mahsustur. Öyleyse yaratmak fiilini Allah'tan başkasına vermek doğru değildir. Haşir suresi. O yaratan, var eden, varlıklara şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yükselmektedir, yücelmektedirler. O galip olan, her şeyi hikmeti uyarınca yapandır. Zümer suresi. Allah her şeyin yaratıcısıdır.
her şey üzerine vekil de O'dur. Yüce Mevla ile konuştuğumuz, bir boyutta O'nu dinlediğimiz, bir boyutta O'na içimizdekileri anlattığımız ve de Rabbimizi sevdiğimiz nispette O'nun ayetlerini gönlümüzde, beynimizde, tüm varlığımızda okuduğumuz zamandır ki Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına ittiba etmenin ne kadar büyük bir kazanç olduğunu anlayacağız. Nuh Suresi. Sizi peş peşe aşamalardan geçirerek yaratanın O olduğunu gördüğünüz halde size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmek istemiyorsunuz? Görmüyor musunuz? Allah yedi göğü tabakalar halinde birbiriyle uyumlu yaratmıştır ve onların içine hilali bir ışık olarak yerleştirmiş ve güneşi bir lamba yapmıştır. Sizleri çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de bir geçim zamanı yaptık. Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. İçlerine ışık saçan bir kandil var ettik. Kaf Suresi. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Ey yüce Yaradanımız, bizi bizden iyi bilenin sen olduğunu biliyor, varlığına güveniyor ve sana sığınıyoruz. Bizi bize bırakma Allah'ım. Yolunda en doğru şekilde yaşama gücü ver bize. Taha Suresi. Sizi yerden yarattık. Yine ona döndüreceğiz. Toprak kastediliyor. Hem de ondan sizi bir kere daha çıkaracağız. Ahkaf Suresi. Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet, şüphesiz ki onun her şeye gücü yeter. Evet, ey Rabbim, sen her şeye kadirsin. Bizleri yeniden diriltecek ve yaşadıklarımızdan hesaba çekeceksin. Sad Suresi. Hem o göğü, yeri ve aralarındakileri biz boşuna yaratmadık. O kafirlerin zannıdır. Onun için vay ateşe girecek olan kafirlerin haline. Kurçuk yerse İpek oluyor diyor İmam Şafii Hazretleri. Dut yaprağına bakıyorum. Kurtçuk yerse ipek oluyor. Arı yerse bal oluyor. Koyun yerse ak mı ak bir süt oluyor. Geyik yerse misk oluyor. Yarattıklarına bakıyor. Seni tefekkür ediyor. Ve sana, yalnızca sana ibadet ediyoruz Rabbim. Bize bu dünyayı kendisine kulluk yapayım diye yaratan Rabbim,
dünyamızı yeri gelip gülistan kılan, yeri gelip cehennemi unutmayayım diye naristan eden ve yarattığı her şeyi kuluna sevdiren Rabbim, yaradılanı senden dolayı seviyor ve bu sevgiyle boyun büküp huzurunda duruyor ve niyaz makamında yalvarıyoruz. Ey sinelerin özünü bilen, ey gizliyi aşikarı da bilen, ey ta içimizde, yüreğimizde olan, ey bize şah damarından daha yakın olan Allah'ım, kullarını bütün hatalarıyla, eksikleriyle kabul eder, tek sermayesi seni sevmek olan bu yeryüzü dilencilerini kapına tutunmuş, senden bağışlanma bekleyen bu aciz kullarını da sever ve bağışlar mısın Rabbim? Senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, razı olacağın amelleri işlemenin sevgisini ve sana kavuşma gücünün sevgisini diliyoruz. Katından hiç boş çevirmediğin ellerimizi sana uzatarak sevgini diliyoruz. Bizi imanla, sevgiyle yaşayanlardan, etrafa sevgi saçanlardan, yüreklere sevgi tohum tohum ekenlerden ve ardından sevgiyle, saygıyla söz edilenlerden eyle. Amin. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et, emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli kardeşlerim, bugün Esma-ül Hüsna'dan El-Halık Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalıştık. Cenab-ı Hak hakikatiyle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Fatiha Suresi 1-7. Müminlerin Duası.
1: Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Tüm övgüler varlık dünyasının Rabbi Allah içindir. Rahmandır O, Rahim'dir. Hesap gününün hakimidir O. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. İlet bizi dosdoğru yola, nimet verdiklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sapıtanlarınkine değil.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Gaziantep İl Müftümüz Doktor Hüseyin Hazırlar. 17. Cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حساب

مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون.

بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلنا

فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا

وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود

وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وليَن

الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلن

والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
2: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külle etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım, teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Bir şu halime bak, nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada, yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin, akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram, bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakini hilkatle hasbihal ettim, leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü, nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir, sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık kayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

Olmuyor kardeşim, olmuyor. Şair olmak çok zormuş inandım. Yakışmaz bize yenik düşmek derdin ona da. Ama veya oysa yenildim işte. Hem de en onulmaz biçimde. Başım dik değil insanlar arasında. Ne yüreğim kavi, ne ayağım seyirtken. Ne özlemim kaldı, ne özlediğim. Tükendim, bittim anlayacağım. Bıktım hayatı beceriksizce yaşamaktan. Beylik sloganlardan, mürai merhabalardan. Ne dava haramisi, ne entelektüel sanat çığırtkanı, ne ütopya devşirmeni. Hepsi insan olabilmek içindi çabamın veya insan kalabilmek için. Gidiyorum. Yüreğimde pörsümüş bir yığın hüzün. Yarına taşıyamadığım mavilikler. Didiklenmiş sevdam ve insanlık onurumla. Gidiyorum. Kördüğüm iklimlerin gri öpüşlerinden, şaşı bakışlarından, sahte gülücüklerden, yalan tevazulardan, hesaplardan kaçarak uzağa, uzaklara, kendime dönüyorum. Gidiyorum şimdilik. Ellerimde rengarenk bulut harmanı, örtülmemiş yüz hatlarımla, alın çizgilerimin en soylu isyanıyla. Sen yaşamana bak, şöhret ve para taşlarıyla öğüt yüz akını. İdiş et vakarını, insanlar da vurulur mihenge. Son gülen iyi güler, unutma. Gidiyorum, vaveyla istemem arkamdan. Ne alkış ne kargış, yenilmek bize yakışmaz, bil gene de. Karanlığa akça sözüm, karaya ak yüreğim olsun istedim. Olmadı, yapamadım, yenildim işte. Gidiyorum, hoşça kal, hoşça kal.

Gurbetin, kapkarayız beyazında gurbetin, kan donduran ayazında gurbetin, özüm müşür.

her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Pırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım.

senin için kör olsam, ocağının kenarında sönmeyen bir kor olsam, hane-i şerifinde serilmiş hasır olsam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam, hasır olsam ve senin

0: hacca gitmek, Kabe'yi tavaf etmek, Ravza-i Mutahhara'da Resulullah'ın kabrini ziyaret etmek, her Müslümanın yüreğinde yer bulan bir özlemdir. Kutsal beldelere yol bulup gitme hazırlığına koyulanlara, gidemeyenler tarafından iletmeleri için özlem dolu, sevgi dolu selamlar söylenir. İşte yanık sevdalılardan biri selamını ve hasretini sabah rüzgarına anlatıyor.
1: Ey Bad-ı Sabah, bir gün yolun uğrarsa semt-i harameyne, selamımı arz eyle, ulaştır Ravza'daki Nebi-i Muhterem'e. Sen bir peygamber, bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'a çağıran parlak bir kandil olarak, alemlere rahmet olarak gönderildin. Ey hidayet yıldızı, ey Allah'ın Resulü, senin sevginle kalbim dopdolu ya Resulallah. Cemaline müştakım ya Habiballah. Kıyamet günü şefaatini ümit ediyorum. Çünkü sen günahkarlara şefaatçisin. Ben de senin ümmetindenim. Tut elimden ya Resulallah.

bulmak. Bir an kayboldun gibi yaşadın kıyameti. Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti. Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma. Çiçeğe durdu kalbim, içtim parmaklarından. Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından. Bir aydınlık denizin sonsuz derinliğinde yüzüyorum gözünün yeşil serinliğinde. Bir ışık, bir kelebek, biraz çiçek, biraz kuş. Yeni bir ülke yüzün ellerimde kaybolmuş. Soluğum bir kuş gibi uçuyor ellerine. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine. Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar. Bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Bir kurtuluştur o an çağrılsa senin adın. Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın. Tabiat bir bembeyaz gelinlik giymiş gibi. Yüzüme kar yağıyor sanki elinmiş gibi. Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım. Sensizlik bir kuyuymuş, onu aşamamışım. Bir yol buldum öteye, geçerek gözlerinden. İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık, bize ne yapsın ölüm?

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, hicretin 7. yılıydı. Müslümanlar Medine'den Hayber üzerine yürüyorlardı. Müminler yavaş adımlarla yıllardır yürüyorlardı. İnsanlığa, insanlığın dinini ulaştırmak için adım adım yürüyorlardı. Soğuk savaş anaforlarından geçiyorlardı. Sıcak savaş çemberlerinden geçiyorlardı ama asla geri adım atmıyorlardı. Güneşin sakin sakin süzülüşü gibi Müslümanlar da adım adım tevhidi insanlığa sunma gayreti içindeydiler. Medine'den hareket ettiler. 1600 kişilik çelikleşmiş bir orduydular. Korku dalgaları onlar üzerine defalarca gelmişti. Onlar korku dalgalarına paya vermediler. Onlara insanlar büyük ordularla sizin üzerinize geliyorlar denildiğinde, onlar Allah bize yeter, O ne güzel yardımcıdır, ne güzel Mevla'dır diyerek, ona sığınarak, ona dayanarak, adımlarını daha bir güçlatarak Rabbani yolda yürüdüler. Şimdi Hayber üzerine yürüyorlardı. Gelen bir haber vardı. Gatafanlılar Hayberlere yardım edeceklerdi. Onların safında Müslümanlara karşı savaşacaklardı. Bir ordu oluşturmuşlar ve Hayber'e doğru yola çıkmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam böyle bir haber alıyordu. Bu haber üzerine yürüyüşünün yönünü Katafan'a çeviriyordu. Oysa Katafan ordusu Hayber'e doğru yol almıştı. Ama İslam ordusunun Katafan üzerine geleceği haberini duyunca Hayber Yahudilerine yardım etmekten hemen vazgeçiyorlardı. Böylece Katafan ordusu, Katafanlıların yardımı kesilmiş oluyordu. Ortada hiçbir engel yoktu. Müslümanlar asıl hedeflerine yöneliyorlardı. Tekrar Hayber üzerine yürüyorlardı. İslam ordusu gece yarısı Hayber Vadisi'ne geliyordu. Hayber kaleleri karşılarındaydı. Hayber gecenin sessizliğinde tam bir hareketsizliğe gömülmüştü. Peygamber Efendimiz gecenin sessizliğinde, ayın nazlı nazlı akışında, ayın